insanın içini acıtıyormuş aşk. Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafı, salma yüreğimi fesada. Bakara yurdunda ateşten gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye yürüyorsun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın ittiğinde büyüyen sevgi. Ben hasretin uçurumunda zincirimi ısıran yaralı kurdum. Bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine ve aşkın sahibine bir sözüm. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılık da olsa aşktan gelene eyvallah diyeceğim. 3'ten 9'a yemin olsun ben hep seveceğim.

Dilim damağım ne kadar kurursa kurusun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldıran zehrine batırıp suyu parmak uçlarımla dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan toplu iğne acıları, mecbur kaldığın yolculukların, zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani.

öyle koskocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

Şehrin en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez. Bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor. İçim yanıyor içim, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin gibi.

hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Vion de la fin.
1: Je soumets c'est là, mais c'est là.
2: Ne güzel bir şarkıyla açılışımızı gerçekleştiriyoruz. Ne yapıyorsun mesela? Ya şu an ne yapıyorsunuz mesela? Herkese iyi geceler. Heyecanla beklenen. Avrupa'nın dört bir yanında. Üst üste iki yıl boyunca en çok dinlenen. Program hoş geldiniz. Hey, aşkın sesi resmen başladı. Bir pazar gecesi klasiği. Hatırlayanlar bilirler, bizim jenerasyon çok iyi bilir. Pazar geceleri bir sinema film kuşağı vardı, hatırlar mısınız? Her pazar gecesi beklerdik ya. Biz 2026, teknolojinin bu kadar yoğun olmasına rağmen bunu başardık. Teşekkürler. Hem de üst üste 2 yıl.

0: nereden sevdim, nereden tanıdım ben?
1: Bence tam bir yol şarkısı. Düşünsenize, şu anda Viyana'dan Salzburg'a gidiyorsunuz ve altınızda muhteşem bir Subaru var. Hey, en az 250-300 basarız valla. İbo yavaş bas. Ya çok iyi. Bazen gaza geliyorum bu şarkılarla ya. Çok güzelsin ama. Nine Nine İbo. Benim kuzenim dinliyor ya, Ayşegül. Kıymetli güzeller güzeli kuzenime. Çok sevdiği arkadaşlarıyla beraber aslında Merve. Sevgili Ebru ve kıymetli eşi. O güzel aileye de selam. Ebru ve eşi için ikizler, yay ve kova burçları burada mı? Oğlaklar burada mı? Birazdan Fatma Sığırcı burada olacak. Fatma ilişkileri bugün değerlendirecek. Dedim ki Fatma çok güzel bir şey yapalım. Yani burçlar okey ama ilişki analizi yapalım. Yani kendisi zaten analiz uzmanı. Bugün biraz ilişkilerden girelim. Ne oluyor? Ne yaşıyorsunuz? Ne yiyorsunuz? Ne içiyorsunuz bu ilişkilerde? Ya çok iyi ya. Merve ilk kez dinliyor bugün. Umarım beğenir. Ama bizi beğenir diye düşünüyorum ben Ayşegül. Hazır mısınız? Sevgili Ayşegül, Merve, sevgili Ebru ve eşi için günün şarkısı. Yay burçları, ikizler, kovalar, oğlaklar. Hazır mısınız? Birazdan Fatma Sırcı burada o güzel yorumlarıyla. Yay enerjisi acaba en çok hangi burçla anlaşıyor? Kovanın enerjisi acaba kiminle daha iyi? Hepsi daha fazlası az sonra burada.

Ebru Yay Burcu. Seni sevdim. Buyurun. Yusuf İkizler, acaba eşkin, ilişkideki muhteşem enerjileri nasıl daha güzel olabilir? Az sonra. Böyle. Acaba sevgili Merve eşkin, kova enerjisini taşıyor mu? Şire gazele, şire gazele. Ah be İbo'cum, sesini duymak bana huzur veriyor demiş. Vallahi ne güzel. Düsseldorf'tan Kübra çok güzel bir mesaj yollamış bana. İbo'cum, hayat enerjimi artıran güzel sesin, muhteşem tatlı güzel enerjin ve senin gibi birisi inşallah hayatımda olur demiş. Amin. Kızım 200 bin euro verseydin girerdim hayatın ama vermedin yani. Annen de vermedi para, sen de vermedin. 200 bin euro işi bitirecektik ya. Yani. Artık böyle ben aynen eurosuz hayatta aşkım işim olmaz. Şaka be, inanırsınız şimdi. Yanlış anlamayın, tarzım değil. Eğer benden ayrı. İstanbul'dan çok selamlar. Nurgül ve ben seni dinliyoruz şu anda. Aa, bu... Ya çok iyisiniz ya. Arzu ve Nurgül benim çok kıymetli arkadaşlarım. Sen... İkisi de çok değerli gerçekten. Onları çok seviyorum. Arzu ve sevgili Nurgül için iyi geceler diliyorum. İyi misiniz? Her şey yolunda mı? Viyana'dan geldi sevgili Nurgül. Kime? Kız Nurgül, bir Viyana, bir İstanbul yapıyorsun mı sporu? Alışarım. Ot tutarım hem yararım. Vay be, vay be. Kadir Balık, Kadir abi senin burcun ne ya? Ot tutarım hem yararım. Kadir Balık'ın burcu ne? Bu da bilmem, sensiz benim. Fatma hazır mı arkadaşlar? Bir arar mısınız hemen Fatma Hanım'ı? Bak burada bekliyorlar yani. Bak Merve Kova'yı bekliyor, burçların özelliğini. Sevgili Ebru Hanım, kıymetli eşi Yusuf'la beraber şu anda ikizler ve yayın enerjisini. Oğlak Burcu benim kuzenim Ayşegül, o bekliyor. Terazi Burcu sevgili Ezgin bekliyor, Ezgi Gökçe. Yengeç Burcu sevgili Ecem bekliyor. Bu arada var ya, Nurcem annen ne güzel bir tatlıydı be. Of be, kadayıfın dibine vurduk valla. Yemin ediyorum var ya, şu an Süpermen gibiyim. Yayından önce yedirdiler bana kadayıf tatlısını. Onun öncesinde de. Stilanç bizi dinliyor mu? Stilanç. Çağlayan burada mı? Allah Allah. Stilanç. İyi geceler. Harun abi. Harun abiyi seviyorum ya. Harun Oral kral adam. Vallahi yemin ediyorum çok iyi ya. Müdürümüz benim çok sevdiğim abim Barış abi. Ne zaman gitsek çay kahve. İyi ki varsınız ya. Bahçe duvarından açtı. Sevgili Eyüp abim orada mı? Barış abi orada mı? Stilanç burada mı? Dolaştı. Sevgili Caner abimiz. Daha ismini sayamadığımız tüm güzel dostlarımız. Stilanç, Kadir Balık ve tüm dostlara selam. Mardin'in en kral abileri orada mı? Mardin, Arun Baba. Yanıyorum, yanıyorum, yanıyorum hele. Stilanç'ta bir yayın yapalım ya. Koltuklarımız geldi mi abi? Yeni koltuklarımız. Sanatçılarımı orada ağırlayayım ben ya. Ezgi'yi de alayım, beraber gidelim.

0: Abi Harun abi çok değerli bir abimiz. Kadir abinin dostu. Barış abimiz müdürümüz. Karizmatik bir müdürümüz var. Çok kral adam ya. Sevgili dinleyenlerimiz, Aşkın Sesi'nde çok güzel bir şarkı hazırladım. Oğlum Aşkın Sesi diyorsun, oyun havası koymuşsunuz. Pozitif enerji mi bu? Biraz romantik şarkılar dedim. Bu listeyi kim hazırladı bizim çocuklarda? Yemin ediyorum var ya, ya bir sürü para alıyorsunuz bu radyodan, bu şirketten. Hazırladığınız şarkı listesine bak. Oyun havası çalıyor. Vallahi yazıklar olsun ya. Bak bugün maaş günü, herkes ayın 1 ile 5 arası paraları alıyorlar. Yiyorlar, içiyorlar. Bugün bir listeye dokunmamışlar. Yok abi, yemin ederim bunların hiçbirinden bir şey olmaz. Adam benim listeme oyun havası atmış ya, Aşkın Sesi'ne.
1: Gidiyorsun, olamayız senle eskisi gibi artık. Yalan yok ama.
0: Arkadaşlar bunlara rağmen bir numara çıkıyoruz. Bakın yemin ediyorum. Bu ambargoya karşı yine bir numara çıkıyoruz. Adam benim listeme oyun havası atmış ya, Aşkın Sesi'ne.
1: Vaz mı geçtin benden öyle kolay?
0: Patrona şikayet edeceğim. Ya hepsini patrona şikayet edeceğim, Ali Bey'e. Akif Özcan'a. Dönüşte. Kıymetli dostlarım ya. City Lunch ne zaman yayın yapıyoruz? Abi çok güzel olmuş koltuklar be. Of of of. City Lunch burada.

0: uzatma.
1: Nasıl güzel şarkı. Ya sevgili kıymetli konuğumuz Fatma Hanım, hoş geldiniz. Fatma Sarıcı, nasılsın?
2: Selam, iyiyim. Sen nasılsın?
1: Ya Fatma, o kadar iyiydim ki adamlar benim listeme oyun havası atmış. Oğlum aşkın sesi bu, adı üstüne. Romantik, tutku, adrenalin. Haftada
2: sana
1: bir
2: gün... kumpas kurdular.
1: Ya yemin ediyorum öyle oluyor. Gerçek. Bunun başka açıklaması yok, biliyor musun?
2: Yani dış güçlerin oyunu olabilir İbrahim.
1: Vallahi dikkat ediyorum
2: yani
1: artık.
2: Dış güçler, Almanya.
1: Ya var ya, süpersin. Hoş geldin, nasılsın? İyi geceler.
2: Hoş bulduk. İyiyim, çok teşekkür ederim.
1: Sen...
2: Dinleyiciler de iyidir inşallah.
1: Ya ses...
2: Aşk falan konuşacağız şimdi ama kim iyi ki bilmiyoruz.
1: Bak çiftler şu anda el ele göz göze olan Ebru'yla yoldalar. Çünkü Ebru ile Yusuf'u hemen dinletelim. Birisi yay, diğeri ikizler. Biz direkt ortadan girsek olur mu ya?
2: Olur tabii. Yani şöyle, biz zaten daha önce seninle bunu konuşmuştuk. Hoş, insanlar da artık bu konuları az çok bilir duruma geçtiler. Biz tabii şu an güneş burçlarını yorumlayacağız. Güneş burçlarıyla uyumlarını yorumlayacağız doğum haritasına girmeden. Ama yayla ikizlerden şimdi başlayalım ve çok güzel bir başlangıç yaptık bence. Çünkü çok doğru bir eşleşme yaşamışlar zaten. Bulmuşlar birbirlerini.
1: Bulmuşlar, tadını çıkartıyorlar.
2: Yani bulmuşlar çünkü zaten bir yaya ikizler anlar. İkizler de yayanlar. Tamam, başka burçlarla da anlaşabilirler ama hani en iyi anlaştıkları burçları bulmuşlar zaten karşılıklı olarak. İkizler de yay da çok hareketlidir. İkisinde de inanılmaz hayat enerjisi vardır. İkisi de yavaşlığa tahammül edemezler. Ve o noktada birbirlerinin dillerini de çok iyi anlarlar. İkizler özgür olmak ister. Yay da özgür olmak ister. Birbirlerinin özgür alanlarını da çok güzel severler aslında. Sadece işte birbirlerine güven vermeleri gerekiyor o noktada. Çünkü ikisi de çok güven vermez.
1: Acaba Ebru ile Yusuf şu an dinliyorlar canlı canlı.
2: Yani şöyle, ilişkinin başlangıcında muhtemelen o güveni oturttularsa uzun yıllar gider. Zaten bir yer
1: zaten evliler zaten. Evlenmişler tamam. Zaten.
2: Tamam, artık evlilerse zaten birbirlerine o güveni vermişler ve ancak zaten birbirleriyle uzun süre birlikte kalabilirler. Hani başkalarıyla uzun süre
1: başkalarıyla
2: kalamazlar.
1: Hiç iş olmaz, ne güzel ya, yemin ediyorum.
2: Yok,
1: o zaman
2: kalamazlar.
1: Tencere kapak misali değil mi? Böyle şey
2: ya,
1: olarak.
2: Çok güzel ya, çok güzel tencere kapak ilişkisi gerçekten. Birbirlerini çok güzel tolere ederler. İkizler yayın ara ara sinirlenmesini, öfke patlamasını tolere eder. Çünkü sallamaz zaten.
1: Öyle mi? Aa, ne güzel ya. İkizler ve yay.
2: Sallamaz. İçinde büyütmez. Ama zaten ikisinde de böyle içten pazarlık yoktur. İkisi de çok düzdür. Birbirlerinin iletişim dilini yakalarlar o noktada. İkisi
1: süper.
2: De çok düz olduğu için.
1: Hı
2: hı. Ve çok güzel bir eşleşmeyle başladık. Ben açıkçası daha zor eşleşmelerin geleceğini
1: daha
2: düşünüyorum.
1: Daha zor neyim yok? Kovayla kova.
2: Ya kovayla kova yine bir nebze anlaşır. Ama mesela kovayla yengeç mesela.
1: Zor
2: yani,
1: değil mi?
2: Çok zor. Ya zaten kova için bence hepsi zor. Kova kolay kolay
1: beğenmez. Abi nasıl bir burcum var? Yüzüm gülmüyor. Allah beni vallahi yemin ediyorum. Nasıl bir burcum var? Ben bu 2 Şubat'ta doğmuşum. Bu kova burcu. Ya bu nasıl bir şey ya?

0: Allah seni nerede? Gidiyoruz onu çekiyoruz mıknatıs gibi. Ondan sonra da bizim
1: Evet.
0: hayatımızı mahvediyor ve gidiyor. Nasıl?
1: İşte o da şey herhalde. Ben şöyle diyorum. Aldığınız ahların karşılığı. Çünkü
0: Zamanında
1: bozmuşları.
0: yediğiniz
1: Evet.
0: hurmalar falan.
1: Evet, bugün de işte mideyi bozuyor diye.
0: Çok iyi ya, yemin ederim var. Bu kadar tatlı anlatamazsın. Şimdi Merve de Kova burcuydu. O da nasiplendi vallahi. Kova'nın en çok anlaşacağı burç hangisi? Kova bir Kova kadını hangi burçla ilişkisi, enerjisi tutar? Yani ilişki, bugünkü konumuz ilişkiyle analiz yapıyoruz. Mesela bir
1: Tamam.
0: Kova'yı hangi burçla böyle baktığında değerlendirebilirsin?
1: Şöyle mesela burçları bazen kadın erkek olarak ayrı da yorumluyoruz.
0: Öyle
1: Ama
0: mi?
1: kova kadını da kova erkeği de ikisinin de anlaşacağı burçlar hemen hemen aynıdır. Terazi ile çok güzel anlaşır. Yayla da çok güzel anlaşır. İkizlerle de yine aynı şekilde anlaşır diyebilirim. Aslında aslanla da zaman zaman anlaşabilir ama aslanla da çok ego çatıştırır. Yani
0: Evet.
1: ego çatıştırmasa kova aslanla, çünkü aslanın da bir egosu vardır, bir ben biliyorumu vardır. Kova da şimdi zeki burç. Hani kovaları da o noktada es geçmeyelim. Ciddi anlamda zekiler. Zaten bu zekaları yüzünden kimseye beğenmiyorlar. Sıkıntıları da orada. Mükemmeliyetçiler olma durumları da oradan geliyor. Dolayısıyla aslanla o noktada anlaşamıyorlar. Aslında egolarını çatıştırmasalar onlarla da çok güzel eşleşebilirler. Ama onun ötesinde teraziyle çok güzel anlaşır. Çünkü zekaları da birbirlerini yakalar teraziyle, ikizlerle birbirlerini çok güzel yakalıyorlar. Çünkü kova burçlarında şöyle bir durum da var. Şimdi her ne kadar dış görünüşe baksalar dahi kovalar biraz daha zekadan etkilenen burçlar.
0: Doğru.
1: Değişiklikten, normal olmayandan, farklı
0: Değişikliği
1: düşünce
0: severiz.
1: yapısından. Ama işte siz değişikliği genelde çok eş değiştirme olarak algılıyorsunuz sevgili kovalar. Onu çok değiştirmeden yapmaya çalışın.
0: Acaba biz çok mu değiştiriyoruz?
1: Yani evet kovalarda biraz o var. Kova erkekleri de kadınları da o noktada flört enerjisini sever ama Allah'tan çok beğenmiyorlar. Mükemmeliyetçi yapıları o noktada onları biraz törpülüyor. Birilerini beğeniyor olsalar o noktada biraz daha şey yapabilir. Daha flörtöz enerjiyi sokabilir.
0: Bir mesajlar
1: Ama
0: geldi, anlatamam.
1: evet.
0: Şu an
1: Evet.
0: ortalık karıştı. Bak,
1: Evet.
0: ben şimdi sana, sen şimdi göremiyorsun ama ben şimdi sana gelen mesajları biraz okumak istiyorum. Bak.
1: Tabii.
0: Şimdi İtalya'dan Faruk, ne yaptınız ya, biz kovaları mahvettiniz demiş. Rimini'den, İtalya Rimini'den kardeşim benim Faruk. Çok da
1: Sevgiler.
0: severim. Faruk'un iki tane oteli var, daha 38 yaşında olan. Allah'ım, sen bu parayı kimlere veriyorsun? Kurban olduğum Allah'ım, ya Rabbim, çok severim ama
1: O da mı
0: o da
1: kovaymış?
0: kova.
1: Yani şöyle kovaların mesela evlenme olasılığı çok düşük ve genelde geç evlenirler.
0: Sağ ol canım.
1: Erken
0: Geç evlenir, erken
1: evlendilerse
0: boşan. Hemen boşanmalarda da ayrılıklar da geliyor. Ben
1: Evet.
0: kendi adıma konuşayım. Geç
1: Evet.
0: evlendim, hemen boşandım ben.
1: Evet. Evet. Yani şöyle o da doğru bir eşleşme yaşamamışsındır muhtemelen. Mesela biraz önce ikizler ve yaydan örnek verdik ya. Onlar da geç evlenir ama doğru insanları buldularsa erken evlilik de
0: İkinci
1: yapabilirler
0: bahar
1: ve
0: yapayım mı ya Fatma? Bir ikinci bahar
1: yani
0: gider mi bana?
1: bu sefer doğru seçer. Doğru seçersen uzun sürer bu arada.
0: Vallahi.
1: Yani seni özgür alanında sevebilecek,
0: Pahalı ama yani. Şu an bir
1: harcamayacak.
0: evleneyim desem 200 bin
1: Evet.
0: euro diyorlar. Gerek yok.
1: 200 bin euro sen mi alıyorsun başlık parası olarak?
0: Evet. Öyle, şimdi ben kendime şöyle söyledim. Çünkü
1: Sen milyar milyon ne yaptın İbrahim?
0: Fatma Sığırcı, o kadar zor bir dönemden geçiyorum ki bu lazım. Kadir abi para bekliyor benden, Kadir Balık.
1: Haklı, o da haklı. Kadir Balık çok
0: Şaka
1: sevdiğimiz
0: yapıyorum.
1: bir
0: Abimiz.
1: büyüğümüz aynı zamanda. Ya büyüğümüz diyorum ama ruhu bizden genç.
0: Daha çıtır ya. 25 yaşında.
1: Çıtır çıtır. Ya şimdi saygı gösteriyorum ama bakıyorum adam bizden genç
0: Çok iyi ya. Bak, mesajlar var, okuyalım. Nuray Hanım
1: yani.
0: Stuttgart'tan Guten Abend İbocuğum, iyi yayınlar, aslan kadınıyım demiş. Oo, aslanlar ikiye ayrılır. İyi aslan, kötü aslan. Nuray Hanım iyi aslan çünkü. Hemen
1: Ben
0: Birce,
1: aslanları severim.
0: ben de çok severim. Benim bugüne kadar bütün aşk yaşadığım kişilerin hepsi aslandı, biliyor musun? Çok sevdiğim. Ama en
1: Ama
0: çok da
1: genelde ayrılıklarda egodan
0: aynen
1: kaynaklanmış.
0: öyle. Valla benim suçum yok. Ben burada üzüm yiyorum. Onlar ayrılıyorlar benden. İyi yayınlar İbocuğum demiş. Ben de Aslan Burcu'yum bu arada. Bircan da. Vay ki ne

0: Vay diyor, bu nasıl bir şarkı demiş. Ve Burcu da aslan. Sana da çok selamı var Bircan
1: Sevgiler
0: Hanım'ın. Ben
1: gönderiyorum
0: şunları hemen
1: herkese.
0: okuyayım hızlı hızlı. Çok birikti.
1: Tamam,
0: Figen
1: tamam.
0: Stuttgart'tan iyi geceler. Ben de Yengeç Burcu'yum. Ve Yengeç ve Boğa'nın uyumu... İstersen böyle bir cümlede bitirelim. Hani Yengeç'le Boğa. Ne diyorsun?
1: Yengeçle boğa güzel anlaşır. İkisi de zaten birbirlerini sahiplenen tipler. Birbirlerini sıkıştırmaktan da rahatsız olmazlar. Daha yapışık ilişki yaşamayı da severler. Yapışıktan
0: Yapışık.
1: kastım bu arada eleştiri değil. Şimdi
0: Ha
1: herkesin
0: tamam.
1: ilişkiden beklentisi farklı
0: Ne
1: sonuçta.
0: bileyim benim
1: Onlar öyle keyif
0: yapışıklık
1: alıyor.
0: anlayışım biraz farklı da hani böyle
1: Yok sen
0: enerji.
1: hoşlanmazsın.
0: Ha okey tamam.
1: Yok sen hoşlanma. Yani aslan kadınlarının da seni terk etme sebebi muhtemelen seni ellerinde tutamadıkları içindir. Çünkü aslan kadınları biraz yönetmek isterler.
0: Evet
1: Boğa da
0: ya.
1: der ki beni yönetme. Beni böyle özgür alanımda sev. En sonunda da zaten seni yönetemediklerinde de bu sefer gidiyorum
0: Gidiyorlar.
1: ben buradan gidiyorum der. Evet. Ama boğa ile yengeç uyumu güzeldir. Çok güzel ev olurlar birbirlerine, aile olurlar. Güzel de anlaşırlar. Birbirlerini duygusal anlamda güzel beslerler. Çünkü ikisi de derin burçlar. Yüzeysel değiller. Birbirlerinin derinliklerini anlarlar.
0: Biz de
1: Güzel
0: deriniz.
1: anlaşırlar.
0: Biz de
1: Biz de deriniz.
0: deriniz. Çok iyi. Şimdi mesajlar gelmeye devam ediyor. Oğlak kadın için
1: Tamam.
0: Çiğdem. Fatma, bu arada Fatma Sığırcı'yı Instagram'dan takip alın hemen. Fatma Sığırcı yazın. Kıymetli dostlar. Çiğdem, Bircan, Nuray, Figen, İpek, Nilda, Esen, kızlar. Avrupa'nın sultanları, İbo'nun melekleri, Prens'in melekleri. Buradaki prens ben oluyorum. Bu arada Avrupa'da çok seviliyorum.
1: Tabii, tabii,
0: Fatmacığım.
1: tabii.
0: Kızım bir şey
1: Yani
0: söyleyeceğim.
1: Avrupa'da seviliyorsun, burada da seviliyorsun yani İbrahim şimdi.
0: Ya cansın Fatma ne oldu biliyor musun? Ben şimdi Stuttgart'a gittim. 6 tane çok güzel hanımefendi beni yemeğe çıkarttılar.
1: Oo,
0: Ondan
1: çok
0: sonra
1: şanslısın.
0: vallahi yedim içtim eğlendim. Hesap bir geldi. Kızlar dedi ki aa prens ne olur. Biz sana onu ödetmeyiz sağ olsunlar. Ben de ısrar etmedim. Rakamı görünce kızlara verdim. Dedim siz ödeyin sonra bu küçük rakamları ben ödeyemem dedim. Geri iade ettim. Ondan sonra prensliğim düştü o gece. Prens hesap
1: Yani
0: ödemez dedim. Nasıl?
1: güzel değiştiriyorsun stili. Yani örnek ol. Yine de biz çok erkeklere örnek vermeyelim bunu. Bu İbrahim'e özel arkadaşlar. Erkekler siz yine de bunu yapmayın.
0: Siz yapmayın ya, yemin
1: Siz
0: ediyorum.
1: yapmayın. Evet o prens şimdi. Onunla kıyaslamayın kendinizi. Siz yapın. Siz hesabınızı ödeyin.
0: Ya çok tatlısın. Peki Guten Abend, İkizler Burcu. Az önce Murat abi ikizleri söyledi Fatma Hanım. İkizlerle ilgili. Ayten Oğlak kadını. Bulgaristan'dan dönüyor. Oğlaklar...
1: Karşılığında sordukları burçları sorsalar aslında şunu anlaşabiliyor muyuz? Hayatlarında bir ilişki varsa öyle yorumlarsak çok daha aktif ilerler. Var mı mesela oğlak kadının sorduğu bir burç? Ya da ben söyleyeyim ona hangi burçla daha iyi
0: Olur.
1: anlaşır.
0: Bak mesela biz de
1: Aha.
0: buradayız, hazırız, seni dinliyoruz, iyi yayınlar diye mesajlar var. Teşekkür ediyoruz. Aşka geldik ya demiş. Gerçekten keyfimizi yerine getirdiniz. Aynı zamanda enerjiniz çok güzel. Ebru Yusuf için güzel bir mesaj oldu. Az önce dedik ya yay ve ikizler çok mutlu olmuşlar ve sana da
1: Evet,
0: çok teşekkür
1: evet.
0: ediyorlar. Senin
1: Rica
0: için
1: ederim
0: dinliyoruz
1: sevgiler.
0: demiş. Evet, süpersiniz. Bekliyoruz. Hadi heyecanla. O kadar mesajlar var ki. Teşekkür ederim. Numarasının sonu 27 ile biten Ebru sen misin? Yusuf mu? Yazın lütfen. İsmail Bey Almanya'dan. Hoş geldiniz. Benim burcum. Ben böyle hepsini okuyayım. Detaylandırırız. Kovadaşım hayırlı bir akşam diliyoruz. Yani kovadaşım. Kovalar geldi ya şimdi. Terazi burcu. Teraziler için bir şey var mı? Çünkü doğum günü olan bir arkadaşımız var. Sevgili Eda Baden güzeli.
1: Evet, terazi ayındayız şu an. Teraziler doğuyor.
0: Her şey gönlünce olsun. İyi geceler. Güzel bir yayın diliyorum. Ve misafirinize de çok selamlar. Viyana'ya gidiyoruz demiş şu anda. Vay be. Eda Viyana'ya dönüyormuş. Sevgili Özgür kıymetli yakışıklı eşiyle beraber. Var mı terazinin bir kocası kova?
1: Tamam, onlar da doğru eşleşmeyi bulmuşlar. Bize şu an zor sorular gelmiyor. Güzüyle kova çok geliyor. Teraziyle kova çok uyumludur. Kova erkeği terazi kadınının neşesini sever. Terazi kadınının bakımlı oluşunu, güzel kokmasını, güzel gülmesini çok sever. Aynı zamanda da terazi kadını güzel görüntüsünün altında derin bir zeka barındırır. Dolayısıyla kova erkeğini çeker. Ve bir aslan kadını kadar da boğmadığı için terazi kadını daha iyi anlaşırlar. Güzel bir eşleşme olmuş zaten. Onların da ilişkisi uzun sürer birbirlerinin güvenlerini kırmadıkları sürece.
0: Ne kadar güzel ya. Vallahi yemin ediyorum süpersin ya. İbocuğum ben de çok şanssızım demiş. Aşk bir türlü beni bulmuyor diyor Rabia. O da koç kadınıymış. Koçla alakalı biz en çok nerede hata yapıyoruz demiş. Koçlar için söylüyor. Bir de oğlaklar bekliyor. Bak Çiğdem diyor ki tamam. Bizi ne bekliyor demiş. İstersen bir oğlak yapalım mı?
1: Tamam, oğlak kadınlarından bahsedelim biraz. Oğlak kadınları kaliteli kadınlardır. Ne istediğini bilen kadınlardır ama beraberinde de baskın kadınlardır. Yani sözünü geçiren kadınlardır. Mesela bir Seda Sayan örneğini verebiliriz bu noktada. Daha sözünü geçiren kadınlardır. Dolayısıyla da mesela bir kovayla oğlak anlaşamaz. Yine aslanda verdiğimiz örnekteki gibi. Ama oğlak kadını kimle güzel anlaşır? Başak erkeğiyle güzel anlaşır. Birbirlerinin analitik zekalarını çok güzel yakalarlar çünkü. İkisi de para konusunda daha tutumludur. İkisi de mantıklı harcamalar yapmayı severler. Bir işte ikizler kadar çok harcamaktan hoşlanmaz. Bir ikizler gibi herkesle sosyalleşmekten de hoşlanmaz. Dolayısıyla seçicidirler. Başak'la mesela birbirlerini o noktada çok güzel tamamlarlar. Su grubundan yine akrep erkeğiyle de tamamlarlar. Çünkü akrep erkekleri güçlüdür, güçlü karakterlerdir. Aynı zamanda duygusal derinlikleri de vardır. Dolayısıyla oğlak kadınıyla yine anlaşabilirler. Çok pasif de değillerdir akrep erkekleri ama oğlak kadınının o güçlü tarafını beslerler. Yine boğa erkeği de diyebilirim. Ama onun dışında mesela aslana koça yaklaşmasın, birbirlerini yerler.
0: Çok iyi ya. Ya yani, süpersin. Şimdi... Ezgi'cim Ezgi iyi ki varsın. Ben bir yandan şimdi güzel kendime güzel bir elma suyu yaptım. Antep elma suyunu çok seviyorum. Pazar gecesi yayında. Bir de şimdi Antep fıstığımızı da bugün bol bol tüketiyoruz. Antep'ten benim çok yakın arkadaşım Turgay'ım getirmiş. Misafirinize de çok selam İbocuğum. İyi geceler Fatma Hanım'a da iyi yayınlar demişler.
1: Sevgiler.
0: Yükselen akrep için demiş. Ne düşünüyorsunuz? Terazi ve yükselen akrep. Yani bir terazi burcu olan yükselen akreple beraber yani karşı aşk yaşadığı kişi tutkusu ne derecededir? Yani uyumlu mu?
1: Yani çok tutkuludur.
0: Çok tutkulu vay be.
1: Ama kime karşı bir de? Şimdi terazi burcu yükselenin de akrepte ama kime karşı? Karşıdaki burç ne? Şimdi karşıda onun enerjisini söndüren bir burç varsa tutku falan aramasın. yani şimdi bazı burçlar birbirlerini yükseltir. İşte bazıları birbirlerinin o düşük enerjisiyle mutludur. İşte dedim mi mesela boğa ile yengeç düşük değildir ama daha derinlerdir. Çok hareketli olmasa da birbirleriyle mutludurlar. Ama şimdi bir terazi erkeği ya da kadını işte başakla enerjileri düşüyor. İstem dışı düşüyor çünkü birbirlerinin aynı seviyede değiller ama başakla oğlak birbirleriyle çok güzel anlaşıyorlar.
0: Süper. Peki sevgili Ayşegül'cüğüm az önce anonsları duymadınız herhalde. Yusuf ve Ebru için çok güzel şeyler söyledi. Video çektiniz mi? Bizi de etiketleyin video çektiyseniz. Fatma Hanım'ı da etiketleyin. Fatma Sığırcı lütfen. Kıymetli analiz uzmanı gerçekten hem genel olarak. Şimdi biz burçlarla gidiyoruz ama sayfasına göz attığınız zaman A'dan Z'ye tüm videolarını da izleyebilirsiniz. Çok kıymetli bir isim çünkü.
1: Teşekkür ederim.
0: Bak ne yazmışlar. Bak. Ayşegül arka koltukta seni dinliyor demiş. Eşim araç kullanıyor. Herkese çok selam. Evet ya Ebru ben demiş. Süper. Ebru ve kıymetli eşi Yusuf sana çok teşekkür ediyorlar ve çok da mutlu olmuşlar. Bugün ilk kez dinlemişler bu arada bizi.
1: Mutlulukları daim olsun inşallah. Yani şanslılar, çok güzel bir eşleşme yaşamışlar karşılıklı olarak. Bu zamanda zor. Ama gerçekten hani bu noktada burçlar doğru insanı bulma noktasında yardımcı oluyor. Ben bazen şey diyorum işte kendi haritamı bildiğim için tanışıyoruz ya. Hemen karşı tarafın haritasına bakıyorum. Aa diyorum ben buna çok güzel arkadaş olurum. Gerçekten de öyle oluyor.
0: Süper ya valla. Sanatçımız Almanya'dan sevgili Funda Hanım, onunla da iyi geceler. Birazdan bir bağlantımız da olacak kendisiyle. Biz bir şarkı arası verelim. Sevgili dinleyicilerimiz de seni o kadar çok sevdiler. Mesajlar şu an sana, hatta bir ekran atacağım birazdan. Ezgi ne yazmış bakalım.
1: Ama seni seven beni sevebilir. Çünkü bizim enerjilerimiz de benziyor. Ben de terazi burcuyum, yükselenim ikizler, ayım kovada, full hava grubu bir insanıyım. Doğal olarak senin enerjini seven de beni yine yakın görebilir kendisini.
0: Acaba biz yüz yüze röportajı ne zaman yapmalıyız?
1: En yakın zamanda yapmalıyız. Çünkü enerjilerimiz benziyor zaten. Daha yükseliyor doğal olarak. Hani ikimizin de enerjisi yüksek olduğu için.
0: Değil mi? Çok iyi ya. Evet. Annemler de dinliyor demiş. Biz gerçekten çok kıymetli. Bu arada Nurcem anne, ellerinizden öpüyorum. Çok güzel bir kadayıf tatlısı yapmış. Bayılırım. Vallahi çok sevdim. Sevgili, acaba Gültekin babanın burcu ne? Biz diyor enerjisini çok beğendik demiş. Fatma Sırcı her zaman. Valla Fatma'nın enerjisi çok iyi
1: çok
0: ya.
1: Çok teşekkür ederim. Fatma, çok teşekkür ederim. Güzel kalpleri sevgiler iletiyorum.
0: Serkan Bey bizleri dinliyor Viyana'dan. Hoş geldin Serkan. O ne yazmış? Hayırlı akşamlar. Benim burcum da Başak demiş. Birazdan Başaklara bakalım değil mi? Başaklar.
1: Tamam, olur.
0: Bir şarkı arası verelim.
1: Anlaştık.
0: Çok güzel bir şarkı. Sonrasında da
1: artık evet, hep uyumları sormaya devam etsinler sana. Artık yani herkes kendi burcunun yanında hangi burçla uyumlu olduğunu da sorsun, daha hızlı ilerleriz.
0: Kesinlikle ya. Selamlar kankacığım, evet. İyi yayınlar. Ben de seviyorum seni demiş. Vay. Salı günü Ankara'ya geliyor musun demiş. Vallahi gelemiyorum ya. Belki gelebilirim ama seni arayacağım kahramancım. Acaba Ankara'ya mı gitsem ya? Sence kovalar salı günü Ankara'ya gider mi? O enerjiyi hissedebiliyor musun?
1: Yok, gitmez.
0: Gitmez değil mi?
1: Havalar çok soğudu. Kovalar biraz daha sıcak yerlere gitmek ister bu sıralar.
0: Ya çok güzel. Aa, Gültekin Baba yay burcuymuş. Oo, Gültekin Baba Ezgi'nin babası.
1: Bak, yay erkeği. Yay Allah erkeği. Allah.
0: Dünya tatlısı.
1: Anneye selamlar. Anneye selamlar.
0: Acaba Nurcem anne bu durumdan çok mu mutlu? Kız evde durmuyorlar. Bavulları sürekli kapının önünde.
1: Bak, Nurcan annenin burcu da ya terazi ya ikizler ya da haritasında bu yerleşimleri daha çoktur. Çünkü ona yaya ayak uydurabilecek kadın da hareketli bir kadın olması gerekiyor.
0: Gerçekten. Ezgi diyor ki sizin röportajınızı ben çekeceğim demiş. Vallahi çek Ezgi ya, yüz yüze gelelim. Bence bu hafta artık City Lunch'ta mı yapsak acaba röportajı?
1: Olur, olur, yapalım.
0: Kadir abi bize yemek ısmarlasın.
1: Zaman yapar. Onun gönlü o kadar geniş ki.
0: Aa, ben
1: her
0: yerim
1: zaman.
0: Ben. Etin envai çeşidi. Biz yeriz abi. Vallahi. Bir şarkı molası verelim. Hatta şöyle güzel bir şarkı dinleyelim. Sonrasında da burçları yazsın herkes. Onun üzerine konuşalım. Nasıl?
1: Tamam. Bak, Nurcan anne de... şarkı gelecek? Ona göre de şey yapalım. Hangi burca yollayacağımızı söyleyelim. Hangi burçları, hangi şarkıyı?
0: Vallahi. Karışık geliyor. Spontane ya.
1: Tamam. O zaman bir sonra diyeyim. Bu şarkı tam bunların şarkısı.
0: Nurcem anne kova burcu diyor. Annesi kovaymış. Kovayla
1: dedim işte. Yay. Dedim işte, yani bu burçlardandır. Yani öteki türlü ayak uyduramaz, mümkün değil.
0: İkizler erkeği boğa kadınını da yorumlayabilir misiniz? İkizlere boğa kadını kim demiş? Cihat Bey. Cihat Keleş Viyana'dan. Ne demiş?
1: Tamam, bekleyin, şarkıdan sonra yorumluyorum. Boğa kadını ile ikizler erkeğini yorumluyorum.
0: Süpersin. Az sonra buradayız.
1: Evet.

Güzel bir şarkı Hece. Şimdi biraz dinleyelim. Sesini bile unuttum. Sevgili Funda Banaz, o kadar içten, o kadar müthiş bir ses ki Almanya'da. Ben çok beğendiğim sesler arasında. Şu anda da çok seveni var. Bak hemen mesajlar geldi. Az sonra okuyacağız. Funda Banaz'la biraz konuşalım şarkıyı.

0: ne o?
1: Şimdi Hece şarkısını konuşacağız, canlı yayındayız. Sevgili Funda, hoş geldin. Funda Banaz, nasılsın?
2: Hoş bulduk, iyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın İbrahim'ciğim?
1: Vallahi ben de çok iyiyim. Sesini duymak bize keyif verdi. Dün dedim ki Bircan'a, Bircan dedim, bu güzel sesi hemen dedim almamız lazım, sürpriz yapalım. Kızlar da hemen şaşırdılar ve çok mutlu oldular.
2: Kesinlikle öyle. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olasın.
1: Benim bir huyum var. Ben bazı şeyleri sonraya bırakmam. Yani
2: çok,
1: ışık hızıyla.
2: Çok acil oldu sanki değil mi? Işık hızıyla çok doğru söylüyorsun.
1: Niye biliyor musun? Çünkü sonraya bırakılan kahve de soğur Funda. O yüzden hiç gerek yok. Şimdi diyormuş ki ben soğuk kahve seviyorum.
2: Ay, onu çok... da severiz, onu da severiz.
1: Severiz ya. Şimdi sevgili Funda Banaz, hoş geldin. Hece şarkısıyla başladık. Birazdan da tabii ki... Bu arada senin burcun ne?
2: Önce bir hoş bulduk. Benim burcum akrep.
1: Akrep. Oo, süper.
2: Akrep derken böyle çekinerek söylüyorum.
1: Hayır.
2: Oo, falan diye böyle bir
1: akrepleri severiz. Akrepleri severiz.
2: Akrepleri sevmeyen ölsün.
1: Evet ya, akrepler bizim başımızın tacı ya. Şimdi çok güzel
2: bir... Çok merak ediyorum Fatma Hanım nasıl yorumlayacak
1: birazdan,
2: acaba?
1: Birazdan sevgili Fatma.
2: Lütfen.
1: Dedim ki önce konuğum var, bir 5 dakika sohbet edelim, şarkısı var, Hece'yi konuşalım. Sonrasında tamam. Da senin burcunun özelliklerini ve gerçekten merak ettiklerini bakalım neler olacak. Neler yapıyorsun? Almanya'dasın, Avrupa'dasın. Şarkı ne zaman çıktı bu Hece şarkısı? Senin şarkın bu arada, sözler.
2: Evet. Aynen. Şimdi biz bunu yani Hece'yi 2021 yılında, bu işte korona döneminde, müzik olmadığı dönemde, böyle işte benim birlikte çalıştığım müzik partnerimle birlikte böyle üretmeye başladık. İşte yapar mıyız, olur mu, olmaz mı? Ben de hayatımda böyle işte şarkı sözü falan yazmamıştım. Dur dedim bir deneyeyim ya, onun baskısıyla oldu. Kendisi zaten müzik falan da yapıyor. Aranje da yapıyor. Böyle bir aklıma geldi. Hemen bir 3 dakikada bir sözler meğer bende varmış.
1: 3 dakika mı?
2: Beceri.
1: Funda 3 dakikada mı yazdın bunu?
2: Yemin ediyorum 3 dakikada.
1: Nasıl bir şey yani ya? Markete gidip alışveriş yapıyormuş gibi.
2: Meğer ben şarkı sözü yazabiliyormuşum. Onu da o zaman keşfetmiş oldum.
1: Süpersin.
2: Çok da güzel oldu. Böyle sözlerinde, yani sözlerini yazdım. Sonra müziğinde böyle mırıldandım. Müziğini sonra tekrar beraber işte müzisyenimle birlikte yaptık, aranjesini kendisi yaptı, sonra onu kliplendirdik, çok da güzel oldu yani böyle çok bizim için tabii ki çok özel. Daha sonradan işte coverlar falan yapıldı, tekrar klip Devlerin Aşkı Büyük Olur, o da onu da işte.
1: Evet ya, aşkın Tuna'ya çok selam, ne güzel bir şarkı
2: evet,
1: ya.
2: Dün akşam da onun gecesinde şarkı söyledik, çok keyifliydi, çok güzeldi. Kendisi işte Frankfurt'a geldi. Onu konuk ettik. Biz
1: ne güzel
2: de aynı şarkılarından söyledik. Çok da keyifliydi.
1: Gördüm hikayelerinizden de gördüm. Hatta görüntülü
2: evet.
1: De konuştuk Aşkın Tunay'la da.
2: Evet.
1: Çok kıymetli. Sen
2: çok,
1: İstanbul'a
2: çok.
1: Geliyor musun bugünlerde?
2: Ben maalesef İstanbul'a çok yolum düşmüyor İbrahim'cim ya. Genelde işte biz Almanya'da burada çalışıyoruz, burada yaşıyoruz. Yıllardır buradayız.
1: Acaba sanatçımız Funda Banaz bizim program için gelmez mi İstanbul'a?
2: Ay nasıl güzel olur biliyor musun?
1: Acaba gelmez mi Funda? Bence gelir. Bak bir şey söyleyeceğim. Kova enerjisi bence Funda'yı getirir.
2: Kova ne? Enerjisi. Ha, bu aralar öyle bir kova enerjisi falan mı var? Doğru mu anlıyorum?
1: Evet.
2: Kovaları severiz.
1: Bence sevin ya. Ben bir kova burcuyum çünkü beni biraz daha çok sevin ya. Çok
2: sen
1: mutlu olurum.
2: Sen de mi?
1: Evet.
2: Ya. Tamam, etrafımda o kadar çok var ki kova.
1: Çok güzel.
2: Evet.
1: Peki şarkı güzel. Hece'yi konuştuk. Hece'nin şarkı bu arada alttan bir kez daha dinleyecekler. Devlerin Aşkı da çok iyi gidiyor. Sen de farklı güzel yorumlamışsın. Yakın zamanda projeler var mı? Bir şeyler bizleri bekleyen?
2: Tabii. Biz sürekli üretiyoruz. Zaten aktif bir şekilde müzik yapıyoruz hafta sonu. İşte Almanya'da bütün Avrupa ülkelerine gidiyoruz. İsviçre, Avusturya her yer. Müzik olan her yer bizim yerimiz aslında, öyle söyleyeyim. Yıllardır bu işin içindeyiz. Artık böyle bir yaşam felsefesi gibi oldu müzik bizim için.
1: Süper. Bizim
2: i̇şte
1: için de çok kıymetli.
2: Önümüzdeki hafta bir yine böyle cover bir şarkıya klip çekeceğiz. Öyle bir projemiz var. Ama sürpriz söylemiyorum tabii
1: lütfen
2: ki.
1: Lütfen. Kulağıma söyle.
2: Onu daha sonra ben sana söyleyeceğim.
1: Hadi bakalım.
2: Sana klibini de yollarım sana bittikten sonra.
1: Çok isterim. Çok mutlu olurum. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün sanatçımızla kısa tatlı bir sohbet edelim. Çünkü ben gerçekten Fatma Banaz'ın enerjisini çok beğendim. Ve dedim ki radyoda dinleyicilerimiz belki uzun zamandır... müziğin içinde ama belki ilk kez dinleyenler ya da ilk kez duyanlar varsa Instagram'dan lütfen sevgili Funda Banaz sayfasına göz atın. YouTube'dan göz atın. Spotify'dan da şarkıların hepsini dinleyin. Tüm projelerin, sahnelerin, çok detaylı bilgilerin hepsi Instagram ve sosyal medya sayfalarında. Bağlandığın için çok teşekkürler. Sana aslında ben bu projelerde bir hayırlı olsun demek istedim. O yüzden dinleyicilerimize buluşturduk seni sevgili Funda.
2: Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten benim için de sürpriz oldu. Çok da keyifli oldu. Çok da keyif aldım.
1: Evet. Uzun olsun ama bir dahaki röportajımız.
2: Tabii
1: çünkü
2: ki,
1: böyle
2: tabii ki seve seve.
1: Bir böyle bir sohbet edelim. Çayımızı, kahvemizi, pindrinksimizi içelim. Enerji içeceğimiz pindrinks İbrahim Eldin'in sponsoru. Şekersiz tamam. Ve glutensiz. Çok güzel bir içecek. Doğal bir içecek. Harika. Beraber pindrinksle beraber röportajımızı yaparız. Olur mu?
2: Seve seve. Seve seve.
1: Funda Banaz, iyi ki katıldın. Tekrardan teşekkür ediyoruz. Çok sağ ol.
2: Ben çok teşekkür ediyorum. Güzel bir yayın olsun diliyorum.
1: Dinlemeye devam mı Funda?
2: Tabii ki, tabii ki.
1: Hadi dinle birazdan çünkü akrepler için Fatma burada olacak.
2: Sabırsızlıkla bekliyorum.
1: Çok teşekkürler. İyi ki varsın. İyi akşamlar.
2: Ben teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.

0: Acaba sevgili Fatma çok mu hazır?
1: Evet. Ben çok hazırım.
0: Ya süper.
1: Bir grubu olarak.
0: Ya maşallahın var ya, yemin ediyorum gecenin bu vaktinde çok tatlı enerjin. Her zaman mı böylesin Fatma?
1: Karşımdakinin enerjisine aynalıyorum o noktada.
0: Acaba evet. Ben şu anda enerji depoluyorum İbrahim Elden, acaba çok mu enerjik?
1: Yani bence insanlar da seni öyle seviyorlar zaten.
0: Ya bir şey söyleyeceğim Fatma, normalde işte bu bile benim başıma bela, biliyor musun? Her gün mutlu olmam lazım. Benim artık bu saatten sonra durgun olma gibi bir lüksüm yok. Bu da kötü, biliyor musun?
1: Ama muhtemelen sen durgunluğunu gece kendi içinde yaşıyorsundur. Kimseye göstermiyorsundur zaten.
0: Değil mi?
1: Yani kendini toparlıyorsun. Tekrardan insanların içine çıktığında tamam ben kendime geldim deyip o neşeyle devam ediyorsun. Çünkü hava grupları genelde çok başkalarından beslenmiyor. Kendi içlerinde kendilerini deşarj edip öyle ortaya çıkıyorlar. O yüzden yalnız kalma ihtiyaçları çok oluyor.
0: Gerçekten öyle ya. Olsun. Bu halimizi seviyoruz.
1: O da insan falan.
0: O da insan ya. Biz hangi burçta kaldık şimdi?
1: Boğa kadını ve ikizleri erkeği demiştik en son.
0: Evet.
1: Ama muhtemelen mesajlar gelmiştir diye düşünüyorum. Evet. Şimdi ikizler erkeği ve boğa kadını ilişkisi biraz zorlu. İki taraf için de zorlu. Neden? Şimdi boğa kadını daha köklenmeye, yani köklenmeden kastım, daha sabit kalabilmeye, düzene yatkın bir kadın. Ama ikizler erkeğini elde tutmak o kadar kolay bir şey değil. İkizlerin özgürlüğünü boğa istemez, rahatsız olur. Yani boğa bir ara istiyormuş gibi davransa da, kusura bakmayın boğa kadınları, bu arada muhtemelen dereye geçene kadar taktiğini uyguluyor olma ihtimaliniz çok yüksek. Çünkü ikizler erkeğini elde tutamazsınız. Şimdi boğa kadının o düzen, tertip, işte istikrar isteğini de İkizlerin çok sevmesi lazım ki karşılayabilsin. Ya da çok alışmış olması, bir zaman geçirmiş olması lazım. Yani bir anda ikizler erkeği o noktada boğa kadınla ayak uyduramaz. Bir de ikizler erkeği çok fazla kafasına takan, her şeyi büyüten bir erkek değildir. Ama boğa kadını da bir şey taktı mı takabilir ve çözüm ister. O noktada yine çatışabilirler. Ama eğer birbirlerini çok seviyorlarsa birbirleri için tabii ki fedakarlık yapıp bu yönlerini törpüleyebilirler. Ama çok doğru bir eşleşme mi? Haritasındaki diğer yerleşimler de tabii önemli ama eğer oralarda çok uyum yoksa zaten uzun süre gidemezler. Ama uzun süre gidiyorlarsa da muhtemelen haritalarında birbirlerini tamamlayan eşleşmeler vardır diyebiliriz.
0: Süper. Şimdi mesajlar o kadar güzel ki Ezgi diyor ki sen bir meleksin kuzen, ne kadar güzel diyor. Fatma Hanım'a çok teşekkürler, teraziyi çok güzel anlattı. Teşekkürler. İkizleri çok güzel anlattı diyenler var. Evin Ajans ailesine. Salim abi neredesin sen ya? İkizler Burcu. Bak ikizleri de hep anlattı. Cihat abi duydun, ikizler boğayı anlattı az önce Viyana'dan. Dinicimiz Figen Hanım. Hoş geldi. Fatma Hanım'a da çok selam. Bu arada sanatçımız Funda'ya da çok selamlar. O da akrep kadını işimi heyecanla bekliyor. Bakalım akrebi ne bekliyor? Çiğdem. Fatma Sığırcı'ya çok selamlar. Fatma Hanım çok tatlıymış. Fotoğraflarını da gördüm. Güzeldir Fatma Hanım valla. Çok kıymetli.
1: Sevgiler.
0: Çiğdem Almanya Stuttgart. Ya bir gün bir event yapalım. Gidelim Almanya'ya ya. Fatma ne diyorsun?
1: Olur ama sıcakken gidelim. Çok soğuk oluyor.
0: Kız şömine vardır orada. Dur. Fatma. Çiğdem Hanım tamam. Bu işi çözer. Bak Bircan Hanım
1: tamam,
0: çözer. Kızlar.
1: Güveniyoruz o zaman. Onları... O zaman güveniyoruz.
0: Bak koç kadınıyım demiş. Kalp doktoru geldi. Sefa Hanım. O da diyor ki koç enerjisi kiminle birleşir demiş. Çılgın bir soru değil mi bu?
1: Evet. Yani şöyle koç kadınları zor kadınlar. Tabii neye göre zor şimdi, yanlış da anlaşılmasın. Koç kadınları ne istediğini bilen, hareketli, tuttuğunu koparan kadınlar. Başarı odaklı olurlar genel anlamda da. Ve genelde de güzel kadınlar olurlar. Böyle boyları falan da uzun olur. Yani tabii ki işte anatomik olarak genetik değişiklikler olabilir ama gösterişli kadınlar olurlar. Koç kadınları kaliteli olurlar. Ama koç kadınların bir handikapı var. Hep benim dediğim olsun derler. Dolayısıyla da onlar da yine mesela yay ile anlaşabilirler. Yay erkeğiyle anlaşabilirler. Yay erkeğinin enerjisine de ayak uydurabilirler. Çünkü koç kadınları da hareketlidir. Onun ötesinde ikizler erkeğiyle de yine anlaşabilirler. zaman zaman aslan erkekleriyle de anlaşabilirler. Ama dediğim gibi koç kadınların biraz o baskın taraflarını göstermemeleri gerekiyor. Şimdi mesela bir oğlak kadından bahsederken de baskın dedik ama o başakla anlaşır. Koç bir de herkesi
0: Fatma, beğenmez. Fatma motor mu geldi orada? Motor sesleri geliyor. Şu anda.
1: Ciddi misin? Hiç bilmiyorum.
0: Acaba Kadir abiyi almaya mı geldi? Ya Barış abi müdürümüz bak şu anda bizi... City Lunch burada mı ya? Barış abi oradaymış. Müdürümüz gelmiş ya. Barış abi diyor ki İbrahim gel yayını burada yap. Kadir abi sevgili kıymetli dostlarımıza da çok selam. Ne o? Nasıl bir motor sesiydi ya? Hah. Bütün
1: bilmiyorum,
0: ses yayına geldi.
1: Ben de bilmiyorum.
0: Onu. Keşke çok her şey çok güzel olsaydı diyor. Kim demiş bunu? Kahraman.
1: Her şey çok güzel olsaydı mutlu olmazdık. Çünkü bizi mutlu eden şey o mutluluğa zaman zaman ulaşabilmek. Mutluluk sürekli, yani huzur süreklilik aslında. Mutluluk süreklilik değildir.
0: Başak ve Akrep'i soruyor.
1: Başak ve Akrep güzel anlaşır. İkisi de derindir.
0: Biz de deriniz.
1: Bağlandığı da çok güzel bağlanır. Biz çok derin değiliz İbrahim. Biz zekiyiz ama biz de insanlara yüzeysel kalabiliyoruz. Yani onlar daha duygusallar çünkü. Başak'la Akrep mesela duygusaldır. Birbirlerini çok güzel tamamlarlar. Birbirlerine sıksalar da rahatsız olmazlar. Ama işte biz o değiliz.
0: Kovalar biz aşkı hak etmiyor.
1: Tutmadan sevin.
0: Kovalar aşkı hak etmiyor diye pankart yollamışlar ya. Abi şaka mısınız ya? İpek Göktürk'ten pilates hocası. İbocum test ettim, onayladım. Kovadan aşk adamı olmaz demiş. İpek... Her kova aynı değil be canım ya. Senin yani... Valla öyle demiş. Diyor ki kovalar hiçbir şeyi hak etmiyor. Burnumdan getirdi aşkı demiş.
1: Oo. Yani İpek muhtemelen
0: canı
1: ya
0: çok
1: toprak
0: yanmış.
1: Grubudur ya su grubudur. Bunu söylüyorsa ya toprak grubudur ya su grubudur bence. Çünkü dediğim gibi aynı dili konuşabilmek çok önemli. Şimdi bir kovaya göre, kova kadınına göre bir başak erkeği çok sorunlu görünebilir. Çünkü aynı dili konuşmuyor. Yani aslında bir burç kötü ya da iyi diye ayıramayız. Birbirlerinin dilini anlamak önemli. Ama kova erkeklerinden genelde şikayetçiler. Doğru İbrahim.
0: Valla ben burcumu taşımaya karar verdim. Şu an itibariyle bir hani telefonda hat taşınıyor ya başka operatörü. Ben de başka burca taşınayım. Nereye taşı? Bir şey
1: yani,
0: söyleyeceğim. Başka...
1: Paralel evrende olabilir. Paralel evrende. Çünkü o doğum tarihimizde oluşan bir şey. Yani geriye dönemiyoruz.
0: Bir şey soracağım canım. Bir şey soracağım Fatma. Ben tamam. Mesela başka bir burca taşınsam hangi burç olurdum?
1: Yani sen başka bir burca taşınsan onu beğenmezdin. Kovasın şu an çünkü. Beni niye bu burca taşıdınız? Ben daha zekamı mı kaybettim? Niye hiçbir şey anlamıyorum falan dersin.
0: Vallahi.
1: Onu da beğenmezsin.
0: Bak diyor ki Nida o boğa kadını ya. Şimdi Nida da ikizler erkeği demiş. Evlerden ırak olsun.
1: Bak, evet işte yani birbirlerini anlamakta çok zorlanır ikizler erkeğiyle boğa kadını. Çünkü boğa kadını istikrar ister, güven ister. İkizler erkeği de der ki beni tutma. Lütfen beni dokunma, bana bir şey söyleme. Ben seni arayacağım.
0: Ezgi diyor ki aşırı güzelmiş Fatma Hanım diyor. Instagram'dan bakmışlar Ezgi.
1: Teşekkür
0: Gökçe.
1: Ederim güzel gözlerinizle. Sevgiler oluyorum hepsine.
0: Bu kız da kimseyi beğenmez ha kolay kolay. İyi valla tatlı bizim Ezgi'cim ya. Akrep için abi okuduk az önce Akrep. Geçelim bakalım. Ha, Akrep'i söyledin mi bak sanatçımız?
1: Evet Akrep'le Başak'ı söyledim.
0: Normal Akrep'i söyledin mi?
1: Akrep normalde Başak'la güzel anlaşır. Onun ötesinde Boğa'yla da güzel anlaşır. Yine Yengeç'le de güzel anlaşabilir.
0: Kova yine yok. Balıklar. Yine kova yok. Allah'ım ya.
1: Yok. Ya bir derinliklerini anlayabilmek önemli. Şimdi su grubu derindir. Daha duygusal yapıdadırlar. Bir de şimdi kova onu anlamadığı zaman kovaya kilitlenir yani Akrep.
0: Ya
1: yani
0: çok
1: kova
0: iyi ya.
1: Kova bilmeden bir suç işlemiş olabilir yani bilmeden. Çünkü hani onun derinliğine inemeyeceği için o duygusallıkta olmadığından dolayı bir de su grubu ona kirlenir yani. Der ki işte bana bunu yaptığı kafasında kurar. Olmaz yani.
0: Diyor ki Çiğdem annem hep yıllardır söyledi kova burcundan kaç kızım diyor. Allah Allah. Tövbe ya Rabbim
1: evet,
0: gece
1: yani,
0: gece ne yaşıyoruz
1: ya. Kova burcunu anlamak biraz zor. Çünkü kovaların şimdi arkadaşlar burçlar grubunun en zekileri hava grupları. Ama hava grupları eğer haritalarındaki yerleşimler toprakta ya da ateşte bir destek yoksa biraz tembel oluyorlar ya da umursamaz oluyorlar. İşte haritadaki yine hava, toprak ya da ateş onları biraz daha dizginliyor. Ama onun ötesinde yoksa dizginleyemezsiniz. Kafalar da çalışıyor. Diyor ki ben bunu da alırım ya, niye bununla yetineyim diyor.
0: Ya çok iyi ya. Ben takip ettim demiş Fatma Hanım'ı Ezgi.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Sığırcı Instagram'dan göz atın lütfen. Fatma Sığırcı sayfasında şu anda onlarca takip varmış. Teşekkürlerimizi iletelim. Arzu ve Nurgül. Onlara da sevgiler. Yayından sonra mutlaka Fatma Hanım bakacak. Bizzat ilgilenecek diye düşünüyorum. Geri bildirimler için. Düşüncelerinizi bizimle de paylaşın. Nida'cığım, Sena çok teşekkürler. Nida ve Sena ikiz oldukları için otomatikman burçları da aynı. Boğa kızlarımız, onlara da selam. 2 dakika Nida büyük. Ablası da dinliyor.
1: Ama ikizlerin şöyle bir durumu var. İkizler,
0: Boğa
1: ikiz kardeşlerde, ikiz kardeşlerde astrolojik olarak farklı hesaplanıyor. Onların yükselenleri, ayları değişiyor. Onu astrologlar çok daha güzel yorumluyor. İyi bir astrologla baktırlarsa ikisinin karakterleri zaten farklıdır doğal olarak.
0: Öyleler.
1: Hatta şey derler. Evet yani ikizler niye aynı değiller? Çünkü onların yorumlaması farklı oluyor, astrolojik yorumlaması.
0: Abi şimdi çok enteresan mesajlar var. Evet. Eskişehir'den sevgili Gül. İyi geceler İbrahim'cim, nasılsın? Seni çok seviyoruz. Konuklarına da çok selam. Sabahtan beri dinliyorum demiş. Teşekkürler. Yay burcu Gülşah Bozkurt sanatçımız. Aramızda Gülşah. Yay kadınını tek kelimeyle, bir cümleyle yorumlayabilir mi diyor. Tek.
1: Ay ben çok severim yayları. Hareketlidir,
0: ne diyelim?
1: Enerjiktir.
0: Tek bir tane söyle ama. Tek bir tane.
1: Bir tanesini mi söyleyeyim?
0: Öyle yazmış canım.
1: Yay kadınları hayat doludur. Enerjilerini sömürmezlerse hayat doludur yani. Ama zaten onlar da çok sallamazlar kimseyi.
0: Çok iyi ya Fatma. Çok yemin ediyorum süpersin ya. Geceye renk katıyorsun.
1: Ben de biraz doğal anlatıyorum şu an. Samimi bir ortam
0: Sen
1: var.
0: Sen bir efsanesin ya. Ya bizim radyo öyle. Goy goy yapıyoruz şu anda.
1: Evet,
0: tamamen
1: evet.
0: Sohbetimiz. Sana ve gerçekten Nida'ya çok... Ne demiş? Kalp yolluyorum demiş. Sana ve Nida'ya. Ha, Sena ve Nida'ya. Ben de bana... Allah'ım ya, Sena yazmış. Sena ve Nida'ya çok kalp yolluyorum demiş Ebru. Boğa burcu olduğu için. Peki Fatma Hanım'ın mesajı, Akrep burcu size de çok selamlıyor. Akrepleri tek bir cümleyle ne dersin akreplere? Geceye bir söz bıraksan akrepler için.
1: Akrepler çok intikam almayın, kendinizi yoruyorsunuz.
0: Öyle mi?
1: Evet, yani çok intikam almayın. Ya keskin sirke küpüne zarar. Hava gruplarının en güzelliği o işte. Salıyorlar gidiyor. Çok intikam
0: göz ne demiş? Göz rengi orijinal mi? Lens mi? Ulan nereden? O Fatma Hanım'ın gözlerine kadar bakmışlar ya. Fatma Hanım göz rengi. Ben yıllardır yayıncıyım. Hiç dikkatli bakmadılar yemin ederim. Bizim dinleyiciler var ya.
1: Gözlerim lens.
0: Lens
1: zaten
0: mi?
1: Lensli olmayan fotoğraflarım da var yine. Lens.
0: Ben de ekledim.
1: Biliyorsunuz bir değişiklik seviyoruz biz. Ben de saç rengimi şu an değiştiremiyorum. Tipik bir hava grubuyum işte. Sıkılıyorum. Kendimden de sıkılıyorum. Diyorum ki ben lens takayım, en azından çıkarınca diğer göz rengine geçiyorum.
0: Ben de göz rengimi mavi yapacağım. Yapıyorlar
1: yani
0: mı şey?
1: Erkeklerde çok olmuyor ama. Ben erkeklerde estetiği de çok beğenmiyorum. Yaptırmayın çok fazla.
0: Fatma, botoks yaptırdım kız. Görmedin bir görsel.
1: Ciddi mi?
0: Ya, yemin ediyorum.
1: Ben de botoks bile yaptırmıyorum. Zaten herkes çok yapılı gördüğü için beni.
0: Ben artık bu saatten sonra kendime yatırım yapıyorum.
1: Yok yap. Bakım güzeldir.
0: Vallahi yatırım bir sürü para harcıyorum. Son zamanlarda bir bilsen. 40 bin
1: zaman...
0: bakımıma girdim.
1: O zaman 200 bin euro şart ya.
0: 200 bin euro valla beni alan 200 bin euro ödesin ya. Valla Ebru'yu, yani. Ebru'yu öpüyorum demiş Nida. Sena ve ne kadar güzel, herkes böyle birbirine aşk dolu mesajlar da yolluyor ya. İkizlerin karşılığında ne demiş? Kimse dayanamaz diyor. İkizler aşktır, tutkudur demiş. Sevgili Rüya İstanbul Gazi Osman Paşa'dan. Zeynep geldi. İbocuğum şu güzelliğime bir bak. Oo Zeynep, ne yaptın gece, karıştırdın ortalığı ya. Dur yemin ediyorum bak, bir fotoğraf atmış. Şu an bu arada kişisel verileri koruma kanunu olduğu için benden başka kimse göremiyor. Gönül evet. Rahat değil, herkes fotoğraf atabilir. Gece 12'yi geçti, yorumlayabilirim. Evet. Saçlar çok güzel, siyah bir kombin. Dış kombin bakıyorum yeşil. Çok derin bir yırtmaçlı eteği ve Muhteşem bir koltuk. Bunu kim çekti bu fotoğrafı?
1: Şu an herkes hayal etti.
0: Bak yemin ediyorum fotoğrafı bir
1: gösterseydim bu kadar etkili olmazdı.
0: Fatma, o kadar derin bir kombin, çok iyi. Zaten çok güzel bir görseli de var Zeynep'in, Beylikdüzü. Saçları çok güzel. Ama bir şey dikkatimi çekti. Zeynep'in bu kadar çekici, seksi fotoğrafı değil. Bunu kim çekti?
1: Kime baktı öyle?
0: Kim çekti abi, bırak kime baktı? Bu fotoğrafı kim çekti? Ben de geldim İbo demiş, nasıl görünüyorum? Zeynep harika görünüyorsun. Konumuz senin kombinin değil. Bu fotoğrafı kim çekti? Ben buna bakarım abi. Acaba Zeynep şu an aşk mı yaşıyor? Zeynep bize bir burcunu yazsana. Bu kadar heyecanlandırdın bizi. Zeynep'in burcunu vallahi
1: Zeynep
0: merak ettim.
1: Aslan olabilir.
0: Sence
1: aslan
0: bu heyecan, olabilir. Bu enerji... Hadi bir tahmin et bakalım. Tahmin.
1: Yani aslan olabilir. Özgüvenli sana fotoğrafını attı. Ve görseli de gösterişli anlattığın kadarıyla bir hayal ettiğimde. Aslan olabilir. Boğa kadını ya da oğlak kadını olabilir.
0: Hangisi? Bir tane söyle. Üç tane söyledin. Bir tane tek.
1: Yani tek olacaksa...
0: Sanki aslan diyesin geliyor.
1: Evet, aslanda daha yoğunum, evet.
0: Bir bakalım Zeynep şimdi yazıyor mu? Bakalım, aynen. Zeynep'ciğim hemen bize yaz. Kızım yazıyor diyor. Ne yazıyor kızım? Burcunu yazıyor. Kaç kelime bu burcu? Hala Zeynep yazıyor diyor. Serkan diyor ki benim burcumu da lütfen. Hayat bizim için gerçekten çok güzeldir ya demiş. Kendimize zaman ayırıyoruz demiş. Kovalar için az önce dedin ya güzel,
1: evet,
0: şeyler.
1: Evet, evet.
0: Şu anda evet. Bayağı bir mesaj da geldi. Ezgi ikizlerdir demiş kesinlikle. Ben çektim fotoğrafı. İkizler olabilir mi sence? Aslan
1: yani
0: mı ikiz mi?
1: İkizler de olabilir ama ikizler hani çok fazla onaya ihtiyaç duymaz. Ya da başkasına attım bak benim de güzelliğimi gör. Hani bunu kötü niyetle söylemiyorum. Güzel ama aslanın o özgüveni var. İkizler ben zaten güzelim der ki bana ne ya kimse umurumda değil der.
0: Zeynep ikizlermiş.
1: İkizler mi? Tamam haritasında dediğim gibi hani aslan vesaire de olabilir. Aslan boğa olabilir.
0: Senin...
1: Çünkü ikizler başkasının hani kendisini nasıl güzel görüp görmediğini de o kadar umursamaz.
0: İbo'cum yani. Çok şanssız bir insansın. Şanslı olsaydın sen çekerdin demiş. Detaya girme Zeynep ya. Ya ben çok yüzüm kızarıyor abi. Ben çünkü çok utangaç bir çocuğum.
1: Bu arada no. Kovayla ikizler de çok güzel anlaşır.
0: Acaba Zeynep... Bak Fatma ne diyor? Çok
1: rota
0: iyi.
1: Oluşturuldu.
0: Beylikdüzü için yola çıkıldı. Abi çok iyisin sen. Fatma ne olur vallahi yüz yüze bir röportaj yapalım. Radyoyu olur. Yıktın kızım şu an. Yemin ediyorum radyo şu an vallahi bile yıkıldı. Zeynep'in o fotoğrafından sonra zaten uykumuz kaçtı.
1: Ondan sonra sen yıkıldın.
0: Abi böyle bir şey yok ya. Diyor ki şanslı olsaydın sen çekerdin diyor.
1: Zaten o sözden sonra bir yıkıldın.
0: Yıkıldım ya yemin ediyorum. Evet. Ben burada üzüm yiyorum ya. Allah'ım.
1: Arkada şey müzikleri var ya. Lanet olsun bu hayat.
0: Lanet olsun bu hayat. Keşke ben olmalıydım orada falan.
1: Evet.
0: Abi yemin ediyorum var ya bu nasıl bir daha şu kombine bir daha bakayım ya. Abi ben ikizlerle mi ne aman bak telefonu da yıktı yemin ediyorum. Şu anda geliyor mu ses?
1: Evet, ben
0: Zeynep yemin ediyorum mikrofonu da düşürdük.
1: Zeynep bir daha yayındayken İbrahim'in dikkatini bu kadar dağıtma. İnsanlar burç bekliyor burada.
0: Kızım insanlar burç bekliyor. Şu an sistem yıkıldı yemin ediyorum ya. Balık burcunu anlatabilir mi demiş Kübra. Balık burcu.
1: Evet. Balıklar duygusal kadınlar ama değişken kadınlardır da. Değişken burçlardan Başak, İkizler ve Yay gibi. Onlar da bazen ne istediğini bilmezler. Bugün bunu istiyorum, yarın başkasını istiyorum diyebilirler. Balık kadınları ilginç bir şekilde İkizler ve Yay'la da anlaşabilir bu değişkenliklerinden dolayı. Ama genel anlamda kimle çok daha iyi anlaşır dersek Akrep'le güzel anlaşır. Yine Başak'la da güzel anlaşır. O dediklerini birbirlerine uydururlar. Evet.
0: Süper
1: eğer
0: ya.
1: Çok aşırı flörtöz bir balık değilse bu şekilde daha iyi anlaşabilirler.
0: Flörtöz balık. Çok iyi ya.
1: Abi, balık kadınları bilinenin aksine çok flörtözdür. İkizlerin adı çıkmış.
0: Öyle mi?
1: Tabii tabii, ikizlerin adı çıkmış. Balık kadını, yani balık kadınları kızacak bana ama flörtözlerdir yani.
0: Zeynep sesli mesaj atıyor. Acaba Zeynep sesli mesaj atmaması mı lazım? Dur bakayım. Ne oldu, kapandı?
1: Buradayım. Buradayım falan.
0: Yemin ediyorum var ya, Zeynep sistemi bozdu. Telefonlar kapanıyor şu. Sesli mesaj atmış. Dinletelim mi?
1: Olur.
0: Dur bakayım. Ne? Önce ben dinleyeyim.
2: İnanılmaz
0: güldüm. Dur. Önden bir dinleyeyim dedim, bir şey söylüyor mu diye. Şu anda herhangi bir olumsuz bir şey yok. Dinletelim bir saniye. Abi şunu bir kapatalım. İşte bak, Ezgi burada yok ya asistanım. Kendi işimi kendim yapıyorum. Şimdi gece olduğu için asistanlarımı gece 12'ye kadar çalıştıramıyorum, yasak.
1: Evet, evet. Kendi işim... kanununa göre.
0: Evet ya. İbo'nun kanununa göre. Dur bakayım. Dur. Bir bakalım ne demiş. Sen dinleyebiliyor musun bilmiyorum ama senin yerine ben yorumlatacağım tamam. Şimdi. Zeynep tamam. Buyurun sesli mesajın.
2: İyi geceler. İnanılmaz güldüm. İnanılmaz eğlendim ve gözlerimden yaşlar akıyor gerçekten. Hani İbo'nun enerjisini hakikaten çok beğeniyorum. Çok güzel bir enerjisi var.
0: Beni çok beğeniyormuş.
2: Karşıdaki hanımefendiye de bayıldım. Ses tonuna, gülüşüne hakikaten hayran kaldım.
0: Fatma Hanım.
2: Ya İbo, evet. Keşke bu fotoğrafı sen çekseydin diyorum ben. Ama akşam çok güzel, çok güzel
1: Zeynep,
2: enerji
1: dur,
2: yaydınız.
1: Zeynep dur,
2: öpüyorum
1: zaten yayın
2: seni.
1: Bitti gitti.
2: Umarım bir gün yine karşılaşırız gibi.
1: Zeynep değil mi?
0: Evet,
1: konuşan.
0: Zeynep konuşan.
1: Evet. Zeynep, yani zaten İbrahim şu an the person you call cannot reach at the moment modunda yani. Kimse ulaşamıyor.
0: Acaba yayından sonra... Acaba benim... Tüh ya, bugün bir o tarafta bir işim vardı ya. Hiç hatırlatmıyorsun ya.
1: O tarafta dedin de Beylikdüzü dedin değil mi? Yani İstanbul'u bilenler için hani o tarafta.
0: Acaba Viyana daha mı yakın?
1: Yani Viyana'ya daha aynı sürede gidersin. Ama
0: yemin ediyorum
1: yok,
0: var ya.
1: Yok yani, Makedonya'ya gideceğin sürede evet Beylikdüzü'ne gidersin.
0: Şaka bir yana İbo'cum, gerçekten müthiş bir radyo yayın demiş. Aslan Burcu için bir yorum yapabilir. Aslanlar bir yorum bekliyor şu anda.
1: Evet.
0: Ama ben bu arada ne yapayım, ben bir aslanım demiş kahraman arkadaşımız.
1: Yani aslanları ben çok severim. Biz teraziler genelde aslanlarla da iyi anlaşırız. Kadınıyla da erkeğiyle de. Çünkü şöyle, aslanlar kalitelidir, sahiplenicidir. Onun haricinde adalet duyguları da yine yüksektir. Haksızlığa onlar da çok gelemezler. Teraziyle, kadınıyla da erkeğiyle de hep iyi arkadaş olurlar, iyi eş olurlar ve uzun sürede birliktelikleri genelde gider. Terazi onların sahiplenmesini sever. Onlar da terazinin neşesini ve güzel görüntüsünü ya da yakışıklı görüntüsünü, bakımlı görüntüsünü sever. Genelde de iyi anlaşırlar. İkizlerle de yine anlaşır. Yine dediğim gibi onların neşesi, kıvrak zekası falan aslında hoşuna gider. Nadiren yaylarla da bir araya gelirler. Yani koçla da gelirler ama işte orada şöyle bir durum oluyor. Aslanlar kalitelidir vesaire ama bir kısım ego da vardır. Teraziyle anlaşmasının sebebi, terazi onların egosunu çok önemsemez. Ama koçla bu ineği kimse ağlıyor.
0: Çok iyi ya. Bak, mesajlar da var bu arada. Diyorlar ki bir çekiliş yapsa bir kişiye harita, doğum haritası demiş Ayşegül Hanım. Eğer diyor, vallahi bir şey söyleyeyim mi? Aslında kızcağız mantıklı bir şey söyledi. Fatma Sığırcı...
1: Bir yanımızda öyle bir şey yapalım. Onu sen organize et öyleyse. Ben bir kişiye hem doğum haritası analizi hem de normal koçluk olarak bir seans yapayım.
0: Oo, inşallah ben kazanırım. Amin.
1: 50 dakikalık bir seans yapayım onlara.
0: 50 dakika.
1: Yani kişilik analizle ya da kişilik analizle.
0: Bana da yapar mısın ya Fatma?
1: Sana zaten yapacağız yani. Ay, mahkum.
0: Ya çok tatlısın. Yemin ederim var ya, acayip derece. Zeynep diyor ki geleceksen konum atayım demiş. Zeynep. Şu an
1: Zeynep.
0: Yemin ediyorum var ya. Desen ki, hani yanlış anlama, Jennifer Lopez bile konum alsa Beylikdüzü'yle gitmem. Yani gerçekten şu anda oraya gidecek, evet, ne bir enerjim var, ne bir heyecanım var. Yani hiç bana göre değil. Beylikdüzü her zaman güzel bir ilçe olarak kalacak kalbimde. Uzaktan biz. Ben Beylikdüzü'nü uzaktan seviyorum. Ah bakalım. Bir aslana en iyi ilişki hangisi olur demiş. Bir aslanın tek bir burç söyleyebilir misin? Aslana iyi gelen burç.
1: En iyi bence teraziyle anlaşır. Terazi.
0: Duydu.
1: Tabii haritasındaki yerleşimler de uyumlu olacak.
0: Bak diyor Fatma Hanım bizim için ne güzel şeyler söylüyor aslanlar için. Sen abi ben aslanları seviyorum. Bana kötüsü denk geldi. Yapacak
1: ya
0: bir şey yok.
1: Aslanlar iyi de seni işte çok böyle el içinde tutmaya çalıştıklarından dolayı anlaşamazsınız. Yani kova da çok fazla özgürlükten taviz vermek istemediği için anlaşamamışsınızdır. Yoksa aslanla kova normalde anlaşır. İşte kovayla orada o hem özgürlük hem de ego çatışması giriyor.
0: Çok güzel diyor ya. İlk sen diyor terazi diyor. Selim'e de boğa ve ben ikisiyle de anlaşıyorum. Nuray, ilk sen ve Selim'e muhteşem üçlü. Ben de istiyorum, analiz istiyorum demiş. Bence...

0: annem içeride dinliyor. Davet etmeyin beni. Normalde ben çağrılan yere gidiyorum biliyor musun? Ama bugün gidemem. Gece geç saat oldu.
1: Çok geç saat yani şimdi. İyi çocuklar bu saat.
0: Bir şey söyle. Bir daha söyle. Duymadık, dur mikrofon gitti.
1: Diyorum ki iyi çocuklar bu saatte bir yere gitmez.
0: Evet ya, ne olur davet etmeyin. Beni bu saatte ne olur bir yere davet etmeyin. Vallahi çıkamam.
1: İbrahim Ateş seni çağırıyor İbrahim.
0: Ateş vallahi. Vay limine İbo'cum. Vallahi Ateş seni çağırıyor İbo'cum. Ben geliyorum İbo diyor. Bak ne yazmış Zeynep. Beylikdüzü Zeynep. Ben geliyorum İbo yazmış. Gelemesen ben gelirim demiş.
1: Ateş geliyor.
0: Yemin ediyorum kaçayım ben ya. İyi geceler demiş. Sevgili Mona geldi. Mona da ikizler kadını. Mona'ya bir ikizlere bir tek bir cümle söyler misin ya? Tek bir cümle. İkizler için.
1: İkizler kadını aslında çok hareketli, neşeli kadınlar. Ama biraz daha söylediklerinizde tutarlı olmaya çalışın. Dışarıdakiler bu noktada çok dengeleri bozuluyor. Sizi dengesiz görürlerken kendi dengeleri bozuluyor.
0: Hasan diyor ki abi diyor ben Beylikdüzü'ndeyim sen zahmet etme gel. Ya Hasan Allah sizi kahretmesin. Abi diyor o kadar yol gitme demiş. Tövbe yarabbim. Ben de takip aldım Instagram'dan diyor kahraman. Aynen iyi yaptın kankacığım. Ben de aslan burcuyum demiş. Kahramancığım kardeşim o da büyük eventler yapıyor. İyi ki varsın, onun birçok eventinde sunuculuk yaptım. Valla parayı peşin veriyor, çok hoşuma gidiyor ya. Parayı böyle peşim bir şey söyleyeyim mi? Bak gittim Ankara'ya buradan, oradan oraya gittim. Abi dedi şunu cebine koyar mısın? Oğlum dedim bu kalın çok büyük bir zarf. Yani zor cebim, ceketimin cebine zor girdi. Abi baktım 50 lira koymuş hepsini. 50 TL, 100 TL o kadar kalın.
1: Ama şöyle bir şey söyleyebilirim. En cömert burç hangi burç dersen aslan burcudur.
0: Aslan değil mi?
1: Aslan. Çünkü bir kere egosuna yediremez başkasının ondan daha çok harcamasını.
0: Çok iyi ya. Kalp doktoru Sefa Hanım ne diyor? Ben çağırdım gelmedin İbo. Gelmez İbrahim. İzin vermedin İbo seni görmeme. Vay vay. Acaba ben set mi koyuyorum?
1: Kola burcuna şarkısını armağan edelim. Onda bunda şundadır.
0: Mavi boncuk kimdeyse İbo'nun gönlü ondadır.
1: Evet.
0: Lütfen çok ihtiyacım var diyor.
1: Şarkısı.
0: Tam kova burcu değil mi?
1: Ya ikizler tam bu üçünün şarkısı.
0: Ya Ayşegül'e bir seans versene ya. Diyor ki çok ihtiyacım var, çok istiyorum. Fatma Hanım'ı da takip aldım. Bütün kızları da takip ettirdim. Bence bu kıza ketti. Buna vermen lazım. Bak bir sürü mesaj gönlü. Ayşegül bir seans 50 dakika mı bak. Sonrasında tarife yazar vallahi. Ben bile kurtaramam seni. Yemin ediyorum sırf benim için kabul eder.
1: Tamam.
0: Fatma benim için kabul et ya. Benim kıymetlim Ayşegül'ü de çok seviyorum. Çünkü,
1: tamam bak, o zaman senin için kabul edelim. Onu organize edelim.
0: Ben her daim tutkuları... Ooo Mona ne yazmış? Ben her daim tutkuluyumdur demiş. İkizler için.
1: Ama ikizler işte karşısında enerjisini yükselten biri varsa hiç düşmez zaten.
0: Acaba Meryem seni kim yükseltiyor? Hangi burç yükseltiyor? Bir alabilir miyiz cevabı? Bakalım Mona'yı.
1: Meryem'in burcu ne?
0: İşte ikizler kadını.
1: İkizler tamam. Onları da işte yay yükseltir, aslan yükseltir. Onlara karşı tutkuları da azalmaz. Yine kova da yükseltir. Kova terazi.
0: Kova yükseltir ya.
1: Bunlar çok güzel arkadaş olur. Eş olur. Yani bunlar kendi içinde birbiriyle de çok güzel anlaşırlar.
0: Vay be. Bugüne kadar aldığın en tatlı konuklardan biri, öpüyoruz onu demiş. Sevgili Meltem yazmış Ümraniye'den.
1: Sevgiler iletiyorum.
0: Çok çok selamlar. Lütfen benim için bir koçluk seyahat. Ayşegül tamam dedik ya kız, bak söz verdi canlıyında. Allah'ım ya. Ayşegül dünya tatlısı ama. Ama söyleyeyim Ayşegül uluslararası bir şirkette çalışıyor. Bir Amerikan şirketinde çalışıyor. Çok kıymetlimiz bizim. Bence Instagram'dan Ayşegül yaz hemen Fatma Hanım'a. Fatma Sığırcı'ya ben Ayşegül diye. Ayşegül ona da selamlar.
1: Onu organize edelim birlikte.
0: Evet tamamdır. Ya gerçekten tamam, onu verdik diye. Ah doğum günüm ya. Bana verecektin demiş hediye. O 18

0: Ne demiş? 18 Ekim doğum günüm. Ha Ezgi canım, bir dahaki programa benim sözüm olsun. Parasını ben vereceğim kız, tamam. Ezgi benim kıymetlilerim ya. Ne demiş? Sen buradan Stuttgart'a gelmen lazım İbo. Stuttgart seni bekliyor demiş Nuray. Vay be. Bir şey söyleyeyim mi Fatma? Hakikaten bugünkü radyo yayını, şu anda reytingleri o kadar merak ediyorum ki, çok mesaj var. O kadar mesaj var ki.
1: Ne
0: Onda
1: kadar
0: bu,
1: güzel.
0: onda bunda şundadır. Bunda şundadır Çok güldüm ya diyor. Vallahi Çiğdem, oğlak kadını. İbo'nun gönlü nerede acaba demiş.
1: Boncuğu kim saklıyor? Zeynep sende mi? Söyle.
0: Yok ya, Zeynep de olsa da o boncuğu almaya gidemem ki Beylikdüzü'ne. Kızım çok uzak. Fatma, ben vallahi gidemem. Ben şu an bırak mavi boncuğu, bütün renkli boncuklar olsa yine gidemem, vallahi gidemem ya. Ya
1: Kızlar şöyle bir durum var. Kova erkekleri o konuda çok üşengeçtir. Siz gelin der zaten. Eğer
0: baksana.
1: mavi boncuk sizdeyse de boncunuzu alın gelin.
0: Boncuğunu al sen de gel.
1: Üşenir ama böyle el üstünde tutulmak, hani peşinizden gelinsin istiyorsanız da aslan erkeği, yay erkeği falan, ikizler erkeği peşinizden gelecek. Kova der ki ben üşeniyorum, geliyorsan gel.
0: Gerçekten öyle be. Ya seni kapatasımız gelmiyor ya Fatma. Bir şey söyleyeyim mi? Mesajlar o kadar güzel. Seni de çok tuttuk. Kusura bakma, ne olur. Ama
1: Estağfurullah, ben de keyif aldım. Yine uygun olduğunuzda bir yayın yaparız birlikte.
0: Yapalım ya. Ama
1: Olur.
0: bu hafta şey yapalım mı? Yüz yüze bir röportaj yapalım.
1: Olur, yapalım. Stilanç'ta bekliyoruz.
0: Tamam, Stilanç'ta yapalım. Kadir Balığa çok teşekkürler, Kadir
1: Evet.
0: abimize. Müdürümüz Barış abi orada mı bilmiyorum. Barış Bey'e çok selam.
1: Buradalar.
0: Oradaki bütün
1: Harun Bey buradalar
0: Harun
1: yine.
0: abi, ya benim kankam ya. Harun Bey, iyi ki varsınız. O zaman bu hafta bir planlayalım. Hatta
1: Evet.
0: sen ne zaman müsaitsen, bize de uygun bir günde gündüz
1: Tamam.
0: yaparız. Gündüz yayını
1: Olur,
0: orada yaparız.
1: anlaştık. Anlaştık. Onlar da yine istedikleri konuları sana yazsınlar. Onların içinden de seçelim. Hangi konularda da yine aydınlanmak istiyorlarsa, ilişki konularında vesaire de, onları da konuşalım birlikte.
0: Fatma
1: Çözüm
0: Sığırcı, vallahi
1: üretelim.
0: çözüm üretelim. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsın. İyi ki katıldın.
1: Ben çok teşekkür ederim. Bu güzel enerjinle beni konuk ettin. Çok teşekkür ediyorum. Çok sevgiler iletiyorum herkese.
0: Vallahi dinleyicilerim sana çok selamı var. Fatma Sığırcı bugün itibariyle gerçekten yayını kapattıktan sonra birkaç dakikanı Instagram'da dinleyicilerime ayırırsan çok sevinirim. İyi ki varsın.
1: Tabii
0: Gecen
1: ki.
0: güzel geçsin. Çok huzurlu bir hafta diliyorum.
1: Çok teşekkür ederim. İyi
0: Katkı
1: geceler.
0: sağladın. Teşekkürler. Hoşça kal.
1: Ben teşekkür ederim. İyi geceler diliyorum.
0: İyi geceler.

Kadir abi de gül. Şoför göndereyim oğlum sana, Beylikdüzü'ne git demiş. Abi konumuz o değil, konumuz mesafe, zaman. Teşekkürler valla. İşin esprisi ya, ben program akışında herkes birbirine goy goy yaptığı için sevgili arkadaşımız da bugün enerji kattı, Zeynep'e de programa renk kattığı için teşekkürler. Valla ben Stuttgart'ta sağ olsun sevgili kalp doktoru da Sefa, onunla da görüşemedik. Hatta dedi ki havalimanına kadar gelin bir görüşelim ama zaman yetmedi, ama İstanbul ya da başka bir şehir neden olmasın. Nida'cığım bir sonraki programa sözüm olsun. Ne demek? Sacrel.com.tr bizim kuzenimiz Nida. Sacrel diye yazılıyor. Sacrel.com.tr. Bir göz atar mısınız lütfen? Linki paylaş lütfen bizimle sevgili. Kahramancığım bak benim kuzenimin Sacrel.com.tr'yi paylaş. Senin çevren çok geniş. Röportaj gününü bana da söyle, ben de katılmayı çok istiyorum demiş. Olur olur kahramancığım, seve seve.

0: boynumda.
1: Zeynep, bunu yayına veremem kız. Mavi boncuk falan. Çok tatlısın, teşekkür ederim. Programa renk kattın ya. Fatma senin bütün kısmetlerini kapattı demiş. Fatma Sığırcı. Ah Fatma, bak Çiğdem diyor ki bütün kısmetlerini kapattı Fatma senin. Acaba Fatma Hanım benim kısmetlerimi mi kapattı?
2: Derken hep özlüyorken şimdi neden?
1: Ufuk geldi, hoş geldin Ufuk, nasılsın?

Çok güzel ceketleri var ya, yemin ediyorum. Sacrel, sacrel.com.tr, Sacrel diye okunuyor. Sacrel, hemen yazalım öyle. Sacrel.com.tr bizim sevgili kuzenim Nida'cım benim. İnşallah bereketli olur. Pindrinks İbrahim Eldeni sunuyor. Çok güzel selfie'ler var Ezgi'den, Figen'den. Oo, harika görünüyorsunuz ya. Çok renkli bir program Beybocuğum. Vallahi süper. Fatma Hanım'a ve sevgili Funda Hanım'a çok selamlar. Figen ama gerçekten sana da teşekkürler. Renk katıyorsun. Benim kaderimde ayrı. Bence Figen gecenin bu vaktinde en yakın bir arkadaşını daha radyoya davet eder. Ben o kapasiteyi bugün Figen'de gördüm. O vibe'ı aldım ben ya. İbocuğum ben de ne demiş, pasta yapıyorum demiş. Ne kadar güzel. Kocam İlker'le beraber dinliyoruz. Neslihan ve İlker'e çok güzel bir gece diliyorum. Benim kaderimde ayrılık. Aşırı bir iyi yayındı demiş. Gerçekten söylüyorum. Valla bütün güzel mesajlar için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Artı 43-660-130-19-79 radyonun WhatsApp'ı, hatta Fatma Hanım'a atayım şöyle bir WhatsApp.

Çok güzel ya. Şarkılar bugün efsane değil mi ya? Acaba İbrahim Elden bugün reyting rekorları mı kırıyor? Yok canım. Birazdan veriler gelir. Pindrinks İbrahim Elden'i sunuyor. Viyana'da tüm marketlerde. Pindrinks soğuk için. Ankara'da sevgili Kübra ve kıymetli ablası Büşra dinliyor. Acaba salı günü biz Ankara'ya mı gitsek ya? Kahraman, çarşamba günü beni yayına yetiştirebilirsen vallahi gelirim kahramancım. Hem Büşra ile Kübra'cımı da göreyim, onları özledim vallahi. Abi kahramandan da korkuyorum. Ankara 4 saatlik yol, 10 ile 12 saatte gidiyoruz. Abi yolda uyuya uyuya gidiyorlar bunlar. Acaba kahraman beni salı günü Ankara'ya götürüp ertesi gün hemen getirebilir mi? Getirirse salı günü Ankara'ya geleceğim. İbo'cum çok seviyorum seni ya. Vallahi bayılıyorum. Enerjin dünya tatlısı. Gülşah Bozkurt kıymetli sanatçımız o kadar güzel işler yapıyor ki. Gülşah Bozkurt bence bu gece uyumak yok. Gözlerin kapansa bile kulaklık kulağında dinle. Sabah çocukları okula götüreceğim ama gerçekten kapatamıyorum radyoyu. Alışkanlık yaptı bu. Nasıl bir radyo demiş. İbo'cum gerçekten Beylikdüzü uzak ya demiş. İlkay hoş geldin. Bak diyor ki Kübra gel diyor. Kahraman getirirse beni geleceğim ya. Kübra arasana kahramanı. Kahramanı de ki Büşra ile Kübra İbrahim Elden istiyoruz de. Getir onu de.

Yunanistan'a gelsen gerçekten seni görsem nasıl olur demiş. Beylikdüzü'ne gelmeyen adam Yunanistan'a gelir mi demiş. Gülay. Gümülcine seni bekliyor. Gümülcine seni istiyor demiş. Sağ ol canım, çok teşekkürler. Tüm masraflarını karşılayabilecek kapasitem ve enerjim var demiş. Konumuz para değil ki. İşte bunu kaçırıyorsunuz. Sadece bir bilet ve bir otel ya da yemeğim, yeme içmemin çok masraf olduğunu görüyorsunuz. Ama değil abi, bunlar benim için çok komik şeyler. Ben bunları alabilecek gücüm var zaten. Ama onun dışında beni kazansanız bence daha mutlu olursunuz. Cebinizdeki 1000 euro gerçek anlamda bana harcayacağınız 1000 euro ya da 1500 euro çok büyük paralar değil yani. Benim bir hafta sonu harcadığım para burada.

Biz bugün valeye 3000 lira verdik. Ezgi bağlan yayına bağlan ya. Ezgi yemin ediyorum yayına bağlan. Kızım biz bugün 3000 lira valeye vermedik mi gözünün önünde? İbocuğum sen benden geçme, sana selfie yolluyorum demiş. Yollayayım be. Şu Zeynep'in selfiesinin üstüne bir selfie daha bakalım gelecek mi bu gece? Kalp doktoru diyor ki gelsin benden de leoparla güzel bir selfie. Kız bu ne, kazak mı giydin? Soğuk mu Almanya? Ay kıyamam ya, Almanya çok soğukmuş ya. Funda Banaz, arkadaşım benim ya diyor Figen. Çok tatlı arkadaşın ya. Bizim de sanatçımız, kıymetlimiz ya. Seninle gerçekten yolculukla müthiş bir keyif alıyorum demiş kahraman. Saklanır Eylül gözlerine doğ. Kahraman, sana yemin ediyorum seninle var ya yolculuk. Hakikaten. Normalde keyifli ama abi arabasında ne bir su var, ılık su, ne böyle bir çikolata var, ne ikramlıklar, hiçbir şey yok. Çay, kahve. Sağ olsun en yakın benzin istasyonu 3 saatte götürüyor. O yüzden kahraman, seviyorum seni kardeşim. Nerede bir kelime bin bir teşekkürler Figen, renk kattın geceye. Derin iklimlerde bir... Bak diyor, çocukluk arkadaşımız Güler uyuyakaldı demiş. Harbiden öyle ya. Ya biz bugün valeye, baleye, garsona, marsona vallahi verdik o paraları ha Ezgi. Köşe başlarımda, ilk gözyaşlarımda bir Eylül yağmurusun ıslak şehir. Bak diyor ki Kasım ayında diyor Gülay Hanım, Ezgi diyor ki ben de geleceğim demiş. Gelebilir mi Gülay Ezgi de? Yanımda kuzenlerle gelsem senin için sorun olur mu? Ya var ya, bazen oluyor ya işte, birisinden hoşlanırsınız. Acayip yükselirsiniz, tamam, çok beğenirsiniz. Her şeyiyle beğenirsiniz. Ya canım ya, yanımda çok sevdiğim bir arkadaşım var, Atakan. O da gelse olur mu? Oğlum Atakan'ın ne işi var yanımızda? Atakan evde sütünü içsin. Ben de öyle yapıyorum. Güler'cim yanında Ezgi ile Ayşegül, Nida gelse sorun olur mu senin için? Var ki yiyoruz kızım. Vallahi var ki yiyoruz. İyi geceler İbrahim'cim, ben Vahap. Çok şey mi kaçırdım? Şimdi açtım radyoyu ama dinleyeceğim sabaha kadar.

Nida ben de gelim. Gel vallahi kuzen. Aşırı iyi bir yayın geçti demiş. Gerçekten mutlu oldunuz mu? Bakın. Funda Hanım'ın şarkılarını da benden isteyin. Funda Banaz'ı bol bol isteyin benden. Bak hece şarkısı onunmuş. İbo'yu çağıranlar yanında promosyon olarak kuzenleriyle gelir.

Misafirlerin başımın tacı diyor Gülay. Gülay WhatsApp grubundan ayrıldı. Şaka şaka. Başımın tacıdır misafirlerin demiş İbo'cum. Kübra Düsseldorf'a ne zaman geleceksin İbo'cum? Seni görmeyi çok istiyorum demiş. Söz bu sefer evlilik teklifi yapmayacağım. Normal bir arkadaş gibi görüşmek istiyorum demiş. Olur olur her zaman yakın zamanda geleceğim. İyi geceler İbo'cum, uyumak yok, seni dinlemeye devam ediyorum. Bu arada şarkılar çok iyi, ben oğlak kadınıyım demiş. İbo ben de yokum ya demiş, gerçekten yanında. Yayından elim ayağımı kesildi demiş. Vallahi bir söyleyeyim harbiden. Ezgi ne güzel selfie kız bu. Vallahi gözlükler, saç, kız sabahın köründe gecenin bir vakti hala benim kuzenim ya. Nazar değmesin kuzenime. Ecem uyumuştur değil mi?

Gelsin kuzenlerin de İbo, benim evim çok büyük demiş. Zaten bizi bulamazlar. Kuzenleri.

0: Abi şarkılar çok iyi bu gece be. Yemin ediyorum var ya, harbiden şimdi enerjim daha böyle yeni yeni pindiniksi de içtim. Keyfim çok yerinde. Hibiskuslu mu bu? Çilekli mi?
1: Bir damla daha vurdu.
0: Ecem iyi geceler, süpersin ya. He Ecem he. Ezgi Gökçe, Ecem Gökçe burada. İyi geceler. Uyumadık diyor. Bugün sendeyiz İbocuğum, sendeyiz be. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Çok şükür be Ezgi.
1: Öksüz gibiyim şimdi.
0: Bugün diyor seni sessiz sessiz dinliyorum ama dinliyorum be İbocuğum. Acaba Ecem gecenin sessizliğini bozması mı lazım? En son yağmurda el ele tutuşup ne zaman yürüdünüz acaba, ya da yürüdünüz mü bilmiyorum. Böyle duygular yaşadınız mı? Abi ne yağmur mu kaldı ya?

0: Herkese iyi geceler diliyorum. Son dakikalarımız aslında. Bir 15 dakikamız var ama çok mesaj var. Bugün çok sıra dışı bir yayın yaşıyoruz. Yani bu kadar yoğun ilgi olacağını biraz tahmin ettim ama bu kadar da tahmin etmemiştim. Geçene kadar dinleyenler Gülizar yazmış mesela. İbrahim'cim hatırlar mısın demiş. Hatırlaman için sana bir tane fotoğrafımızı atıyorum. 2011 yılından yaklaşık tam 15 yıl önceki fotoğrafımızı bana atmış Gülizar. Ve o zamanki halimizden Gülizar gerçekten tebrik ediyorum sana. Sana da teşekkür ediyorum. Benim eskiye dair hiçbir fotoğrafım yok. Normalde ben inanılmaz derecede böyle hani anlık hepsini Instagram'a atarım. Hani ne varsa benim Instagram'dadır. Galerimde ve mailimde bile yok biliyor musunuz bu fotoğraflar. Teşekkür ederim, iyi ki varsın. İbo'cum kaç yıl oldu bak hala seni radyodan dinliyorum. Kıymetim bilinmiyor mu acaba demiş. Çok teşekkürler. Sinoplu güzeller güzeli. Evet, gece güzel de ben gerçekten ameliyatta bile seni dinliyorum. Kıymetimi bil demiş İbo'cum. Çok teşekkürler ya. İşin tabii ki esprisi bir yana sevgili Sefa. Sen bir kalp doktorusun. Ameliyatta da bizleri dinliyorsun. Gecen güzel geçsin. Seviliyorsun. Bu şarkıları sana ve tüm hastalarına da bizleri bu gecenin bu vaktinde de yalnız bırakmadığın için teşekkür ediyorum. Sokakta bugüne kadar hiç kimse el ele tutuşup bile gezmedim demiş. Allah Allah. Kimsenin elini tutmadın mı sen ya? Çat iki hafta sonra. Ya var ya yemin ediyorum.
1: Gittiğinde ilk bahardı.
0: Ya benim fotoğrafımı atmış. Hazır mısın Viyana? Tatlısını yedi İbrahim elden geliyor. Yalnız. Ha bugün Gökçe House'daydım. Çok iyi ya. Gökçe House, İbo Show. Gökçe House'da. Ezgi iyi yakalamışsın fotoğrafı. Gökçe House'da. İbo Show bugün valla çok iyiydi. Ayşegül iyi geceler diliyorum sana ve sevdiklerine. Sevgili Gülşah Bozkurt inanılmaz güçlü bir ses. İstanbul ve Türkiye'de verdiği o güzel konserler. Çok yakında da Avrupa'da inşallah olacak. Ona da sevgiler. Figen'cim çok teşekkürler. Ölüm.

Arzu ve Nurgül, iyi geceler. Tuğçe, Görkem abim dinliyorlarsa onlara da iyi geceler dileklerimizi iletelim. İbocum selam, ben Buse. Instagram'dan linki gördüm, tıkladım. Seni dinlemek çok güzelmiş ya diyor. Teşekkürler, sen ne yapıyorsun? Damla da geldi. Vay vay vay. Bu iki güzel arkadaşım Damla ve Buse benim çok eskiden arkadaş. Ya eski derken bayağıdır sevdiğim, tanıdığım arkadaşlarım. Yani ne kadar çok yakından tanıdığımı sormayın. Yakın arkadaş. Nahalar yakınıyım. Tüm kör kuyularda bir yolunda. Herkes kalbine iyi baksın demiş. Sefa hocam bak ne güzel mesajlar geldi size. Ecem diyor ki, psikolog Ecem. Kalp doktorumuz Sefa Hanım'a da çok selam. Bizim kalbimize de bakar mı demiş. Tabii ki bakar canım.

Ayşegül, Nida ve Ecem, bunlar var ya, bal bal vallahi Anzer balı ya. Bunları iki var vallahi, ben çok seviyorum. Sefacığım, bak seni çok seviyorlarmış. Benim kuzenler grubu sana çok öpücüklerini de iletiyorlar. Ha, yazıyor Sefa, şu an yazıyor, bakalım. İbocuğum, ben Boztepe ailesine ve sana çok teşekkür ediyorum. Onlar sayesinde seni dinledim ve çok da mutlu oldum. Yasemin, 21 yaşındayım. Radyonun enerjisini gerçekten aldım diyor.

0: Sefa Hanım diyor ki kıymetli doktorumuz, benim mekanım yerim belli. Heidelberg'teyim Almanya'da. Kesinlikle bekliyorum demiş sen ve kuzenlerini. Ecem, Ezgi, Nida, Ayşegül sizi bekliyor bak hocam. Ben de onları kocaman öpüyorum demiş. Oy.
1: Seni kaybetmenin korkularını.
0: Ama onlar önce Bircan Hanım'a gidecekler. Gelseler Almanya'ya Sefa Hanım. Önce Bircan Hanım onları misafir edecek. Ondan ilk göz ağrı o. Çiğdemcim aynen. Çiğdoşum ne yapıyorsun? Bilsem bir yeni bilsem. Ecem diyor ki aynen öyle dedim İbocuğum.

0: Ezgi benim çıkartma da bayağı iyi olmuş ya, çok hoşuma gitti. Bana yolla onu. Kaydedeyim.
1: Serildiğini gözümde yaş olup.
0: Gece gece canım boza çekti demiş. Nereden bulacağız? Eskiden bağırıyorlar değil mi? Bozo. Teşekkürler. Meltem yazmış.

0: Bircan ablanın misafiri değil Zibocuğum.
1: Bir yeni bilsem.
0: Bircan abla bizim.
1: Bir yeni bilsem.
0: Ha doğru, misafir değil. Onlar kuzeniz. Harikasınız ya. Gece bitmesin ne olur, programı uzatabildiğiniz kadar uzatın. Benim hiç uykum yok çünkü diyor Meltem.
1: Bir yere bilsem seni...
0: Çiğdemciğim çok teşekkürler canım benim. Çok güzel bir hafta olsun seninle. Çarşamba günü dersi ihmal etme.

Bircan ablamız varken ikinci bir adrese gitmeyiz diyor Nida. Vay vay vay. Sefa Hanım, bizim Ecem'in kalbine de bir bakar mısınız? Gülşah, iyi geceler, bak diyor, gözümden uyku akıyor ama kulağım sende demiş. Ona da okey diyor. Kızlar, Sefa Hanım, ne derseniz tamam, başımın tacısınız diyor.

0: gülümde.
1: Çok teşekkürler Çiğdemciğim, iyi ki varsın. Gülümde sen gitmez ki. İhmal etmem, merak etme, öğretmenim diyor. Sağ ol güzelim benim, teşekkürler. Ne kadar şansım, böyle güzel öğrencilerim var benim. Uslu, akıllı. O zaman demek işler yok. Sefacığım, sen derslere ne zaman başlıyorsun bizim? Üzüldüm ama Nida. Bunu da bil yani demiş. Oo. Sefa hocamdan Nida'ya üzüntülü bir mesaj. Hadi son mesajları alalım ve kapatalım yayını. Anka Premium Event.

0: da. Bir kez gülümsemen yeterli. O zaman işler çok yerinde diye. Acaba işler tıkırında mı? Son 1-2 dakikamızı artık veda edeceğiz. Son mesajlara göz atalım. Sevgili Şükran, sevgili Muhammed, iyi geceler İbrahim'cim, Özay ben. Samsun'dan sevgili Dürdane Hanım. Ne olur gitme, biraz daha kal demiş. Tamam Binnur, biraz daha kalalım. Bana birkaç tatlı söz söyler misin? Uyumadan önce duymak istiyorum. Acaba bunu senin hayatındaki biri söylese daha mutlu olmaz mısın canım? Benim söylemem ne kadar önemli olabilir ki yani? Sonuçta sıradan bir insanım ben senin hayatında. Yemin ediyorum var ya, canım şu an et çekti ya. Gideyim de dolabı. Vallahi billahi karnım acıktı ya. Uçurumsun, atlas. Gecenin bu vakti insanın canı kavurma çeker mi ya?
1: Elim ol, kurtar beni. Sonma.
0: Yolun bana ters mi çıktı acaba diyor. Sefa. Bana bir türlü dönemedin Beybo.
1: Benim olmakta.
0: Dersler için demiş. Aa doğru, dur sana dersler için hemen döneyim. Konu iş olunca ben gerçekten çok disiplinliyim. Ezgi biliyor valla İbo abisini. Hadi birbirimize sarılalım. Bugün Almanya'dan Çiğdem arkadaşımın bana hediye ettiği parfümle veda edelim. Kokumuzu tüm dünyaya ve Avrupa'ya duyuralım. Hissedelim. Meryem'cim buyur güzelim, ne diyorsun?
1: Sana çıksa keşke her yolum hayal.
0: Ne güzel devam ediyordun. Bitmeseydi erken mi bitiriyorsun? Erken değil aslında da sen geç geldin. Çok güzel bir yayındı demiş. Valla Meryem'cim senin hem enerjin çok güzel, hem ikizler enerjin de güzel ama gitmek zorundayım güzelim. Valla bana Bircan çok güzel bir parfüm almıştı. Onu kullandım. Çiğdem aldı şimdi, onu kullanıyorum. Acaba diğer kokumu kim alacak? Valla bir tane güzeller güzeli bir arkadaşım bana parfüm alsın da böyle enerjim yerine gelsin. Biz de dün gece Bircan'la yedik konserden sonra. Gerçekten gelince et yemeği demiş. Gece gece kavurma mı yediniz kızlar? Bir de diyetteler. Bu Bircan sabahları her gün yürüyor. Akşam da et mi yiyor? Kavurma. İbocuğum bana doktorum uyarıyor. Kalp doktorum. İbocuğum diyor kırmızı et 40 yaşından sonra bence vazgeç bu sevdadan demiş. Beyaz eti tercih et demiş.
1: Kalsın yerinde.
0: Kalp doktorun demedi demedi. Oo. Hocam harbi bizim kalbimize bakıyor ya.
1: Dilerim ki asla caymasın.
0: Seni heyecanlandıracak şeyler yap demiş.
1: Dursun zaman. Kalsın yerin derin yerinde saklana.
0: Ama ben daha 40 yaşında olmadım ki. Daha 38 yaşındayım. Ben daha çıtırım ya gençler. Yapmayın böyle şeyler. Gençler yapmayın böyle şeyler. Figen yüzünden yedik ya. Vallahi billahi Figen'in canı diyor et çekti diyor. Beni hissederek gerçekten düşünerek et mi yediniz ya?

Almıştım sana parfüm, elimde kaldı diyor parfümün. İbo. Kalp doktoru da bana parfüm almış ama görüşemediğimiz için olsun ya. En kısa zamanda sen parfümümü getir. Hocam bak benim parfüm. Acaba hangi parfüm aldın bir yazsana, merak ettim. Acaba benim kokum mu? Et yasaksa yokuz ya demiş Sefa hocam. Ezgi yazmış. İbocum geceye bir renk bırakabilir misin demiş. Yarınki kombin rengim o olsun diyor. Yeşim. Mor. Çok acayip hoşuma gitti ya, bugünkü yayın var ya, çok ev soydu. Teşekkürler.

sevgili Funda Banaz. Çok güçlü bir ses ya, maşallahı var. Bakın ne kadar kıymetli solistlerim dinliyor, sanatçılarım dinliyor şu anda. Funda Almanya'dan, İstanbul'dan benim güzeller güzeli, çok Gülşah'ım, Gülşah Bozkurt. O kadar güzel enstrümanlar çalıyor ki 10 parmağında 10 marifet. Hem Türkiye'de hem Avrupa'da ses getirecek güzel sahneleri, altyapısını hazırlıyor şu günlerde. Ve ben de onun iletişim danışmanı olarak hep yanındayım. Sevgili Hülya arkadaşımızın bir mesajı var. Bana dedi ki, ya geçen gün bir konuk aldınız, çok da güzel bir şarkısı vardı, Sonbahar diye. Hülya'nın seçimiyle bugün Sonbahar'ı dinleteceğiz Gülşah Bozkurt'un.

Gece gece canım turşu çekti diyor. Ya Çiğdem. Kızım nasıl bir mide var sizde ya? Gece gece canım turşu çekti diyor.

Ezgi'cim sen kırmızı et yiyebilirsin İbrahim için dedim diyor Sefa Hocam. Valla Bircan canımızı çektirdin ya. İstanbul'a geldi bize yedir içir şunları. Zonguldak'tan yazıyorum. Çok tatlı bir radyo yayınıydı. Melek geldi. Hoş geldiniz. İbrahim'cim ben de seni dinliyorum demiş. Çok teşekkür İsmail Bey. İyi geceler. Antalya'dan sevgili Rümeysa. Annem turşu yaptı. Gel biz de ye demiş kuzen. Aynen Ezo. Hemen hazırla olur mu? Valla bana bir tabak getirin ya. Ecem'le beraber gelin bize bir gün. Ezgi'cim, Ayşegül, Nida'cım gelin teyzenizin bir elini öpün. Hep ben mi geleceğim ya? Bugün değil diyor. Dün yedik demiş turşuyu. Ha, dün yemişler.

Aynen Ezgi. Ben şimdi kırmızı eti kimle yiyeceğim? Sefa Hocam bunun açıklamasını istiyor Ezgi. Diyor ki en büyük keyfi kuzeniyle benimle yemesiydi eti. Şimdi kestin eti. E bu kızcağız 2 kilo eti nasıl yiyecek? Güzel bir eser. Dinleyelim mi?

Şimdi Frankfurt'ta benim çok sevdiğim arkadaşım Esra da, o da Aşkın Tuna ile beraber. Esra'nın enerjisi çok güzel, çok kıymetli. İbo'cum keşke sen de olsaydın, çok eğlendik demiş, çok güzel olurdu. Valla benim olduğum zamanlar, gerçi sen de Frankfurt'taydın ama arkadaşlarım oraya uzak dedi, İbrahim seni götüremeyiz dediler. Olsun. En kısa zamanda inşallah. O da bizi Almanya'dan dinliyor. Seni çok seviyorum demiş. Canımsın. Çok öpüyorum. Hadi ben kaçayım mı? Ah, ah. Vallahi aynen Ezgi. Bugün et yemedik, çok kötüyüz demiş. Ya süpersin ya. Gelen yalan, giden yalan. Senin gibi be. Ay vay. Ben seni öylesine, öyle çok sevdim ki diyor şarkıda. Acaba eskide mi kaldı bu sözler? Çiğdem hangi turşu istiyorsun? Hayatım, sen bana yakınsın, ben sana getiririm demiş. Ya var ya, çok iyi ya. Umudu boşluklara savurmayın. Ezgi, ben yanındaysam sorun yok. Doktorun yanındaysa. Çilesi bitme. İbo kontrolüm altında. Doldu. Olur her zaman. Of. Hayat kısa. Her zaman derken. Bitme. Hocam. Yılları acılarla doldurmayalım. Gülşah Bozkurt, hazır mıyız? Ne söylersin güzelim bu şarkıyı be?

0: bilemedim.
1: Mona iyi geceler, çok teşekkürler. Tatlı rüyaların olsun demiş. Acaba rüyalarımda tatlı mı yiyeceğim? Yemin ediyorum Nurcem anne yedirdi bize gece gece tatlıyı. Şu an ne uykum var ne iş. Vallahi billahi 4 yola gideceğim, koşayım biraz. Dönerim. Abi böyle bir enerji yok ya. Şu an var ya, nasıl atacağım bu enerji uyuyarak? Hadi İbo'cum, hadi iyi geceler.

Aşkın Tuna tatlı bir insan demiş. Gerçekten öyle be Çiğdem. Ha, turşuyu Sefa Hanım, Doktor Sefa sana yazdı. Şey Çiğdem. Çiğdem bana yakın, ben ona turşu götürürüm diyor. Canı turşu çekmiş. Bu ne ya, turşu muhabbet oldu. Program ne ara turşuya bağlandı?

0: sev.
1: Turşuyu sana getirsin demiş.
2: Ben seni öyle sevdim, öyle sevdim ki.
0: Sen benim bu
1: hadi sarılalım birbirimize. Ben artık gideyim ya, sabah radyo yayını var. Aşırı mesaj var ama bugün çok iyiydi ya. Yemin ediyorum var ya. Bugün reytingleri merak ediyorum. Hemen reyting ölçümler yarın bana gelecek. Bugünkü en büyük katkı sağlayan tüm dinleyicilerimize çok teşekkürlerimizi iletelim. Bir canım çok sağ ol güzelim. Teşekkürler. İyi ki varsın. Esracığım çok sağ ol. Almanya'da. Düsseldorf'tan sevgili Kübra. Ankara'dan Kübra ve Büşra. Çok teşekkürler. Bahar'cığım çok sağ ol. Hatırlayabildin mi demiş. Evet hatırladım. Teşekkürlerimizi iletelim. Güzel anılar biriktirdik seninle de. İyi geceler diliyorum. 2010'daki halimiz. Ben ne kadar hızlıymışım o tarihte. Baksana bugün 2011'de Gülizar, öncesinde Bahar. Aynı yıl içerisinde bakayım tarihler aynı mı? Çünkü öyle huyumlarım yok aynı anda, aynı zamanda. Yok yok öyle nine. Bugün benim hep eski, çok bir zamanlar aşk yatışadığım isimler dinliyor. Çok enteresan ya. Ben şok oldum yemin ediyorum. Bir de benim fotoğraflarımı saklamışlar. Kızım ben evlendim, ayrıldım. O tarihleri arasında böyle i̇şte. Ayrıldığını da biliyoruz yazmış İbo'cum. Ben Google'dan öğrendim evlendiğini. İbrahim Elden kiminle evli diye arattırdım. Şaka mı yapıyorsun ya? Olur Çiğdem'cim demiş. Teşekkürler Sefa'cım. Ayrıldıktan sonra da ayrılığını yine Google'dan öğrendik demiş. Evet ya çok haberim yapıldı tüm magazinde.

Teşekkürler Ayşegülcüm, sen hemen bu gruptan çık bence. Yani bugün program bitti, sabah Ezgi hemen planı, programı yapın. Seninle bitmez bu masal. Bir yalan daha. Makariz Biz Grubu, Sultanları ve Makariz Biz Grubu, kim de hani bağlıysa. Artık dur benimle rüyalar. Sabah yayında görüşmek dileğiyle. Peki. Hadi kendinize çok iyi bakın. Çok mesaj var, okuyamayacağım artık. Tuğba, Caner, Yıldız Silbe'den gitmeden bu şarkıyı çal demişsiniz. Çok teşekkürler Çiğdem Renkkat'tan. Gülşah'cığım iyi ki varsın. Funda, çok sağ olun. İyi geceler Samet, İbrahim'cim, Yalçın, Duygu, Feyza, İstanbul Avcılar, Beylerbeyi, sevgili Nurullah Bey. İyi geceler. İlk sen, çok sağ ol. Mustafa abinin selamı var demiş. Ben onun oğluyum. Mustafa abinin selamı var, oğluyum demiş. Mustafa abime çok selam Yusuf'cum. İyi geceler diliyorum. Yoksa veda edemeyeceğiz. Pindirix'e çok teşekkürler. Aşkın sesini sundu.

feel nothing. Bionerva.

Ne can yazabildi gülüşünü, ne de Yusuf anlatabildi gözlerini. Suyun rengine benzer aşkı, tarifsizdir. Kaç şair geceyi sabah eyledi, sırf seni anlatabilmek için. Ve kaç mürekkep tüketti, sırf senin için. Ama unuttukları bir şey vardı, çünkü seni sevmek başka bir şeydi. Seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek dar ağacına gülümseyerek giden denize benzer. Serhat'ın mızrabına. Ve seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek özgürlüğe koşan evrime benzer. Viyana benzer. Berçem'e benzer. İşte böyle seviyorum.